0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Nüfus sayımına katılma zamanı. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma vizesi olanlar, uluslararası öğrenciler, geçici vize sahipleri ve ziyaretçiler dahildir. Çevrim içinde kağıt formu doldurarak veya ihtiyacınız varsa yardım alarak katılabilirsiniz. Farklı dillerde mevcut olan destek çevrim içinde ve telefonla sunulmaktadır. Ve unutmayın, nüfus sayımı gecesi çocuklar, bebekler ve ziyaretçiler dahil olmak üzere evinizde bulunan herkesi sayıma dahil edin. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir resmini oluşturmaya yardımcı olur. Okullar, toplum hizmetleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım gibi şeylerin planlanmasına bilgi sağlar. Katılarak dilinizin, kültürünüzün ve topluluğunuzun temsil edilmesini sağlarsınız. 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/Turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Every culture,
0: every voice,
5: every day.
0: 3ZZZ.
6: Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
7: Hayırlı akşamlar değerli dinleyiciler. Tamam, bir salı yayınımızda yine birlikteyiz ve canlı olarak stüdyomuzdan sizlere sesleniyoruz. Melbourne Brunswick Stüdyosu'ndan. Bugün oldukça kalabalığız İbrahim.
8: Ne kadar güzel bir şey ama.
7: Yani sandalye yeterli yoksa öbür taraftan alabiliyoruz.
8: Evet. Ye.
7: Evet. Kimler var diye başlayalım mı?
8: Evet değerli izleyicilerimiz, 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu'nun salı akşamı canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir programımız var. Ta Türkiye'mizden çok seçkin konuklarımız var. Eğitimciler, rektörler. Yeşilay Başkanımızı tanıyorsunuz. Geçen haftadan beri Avustralya'da Sayın Doçent Doktor Mehmet Dinç. Ayrıca Profesör Doktor Yusuf Adıgüzel Bey. Anadolu Üniversitesi Eskişehir Rektörüsünüz.
9: Evet.
8: Abdurrahman Asaroğlu Bey, title'ınız var mıydı önünde?
9: Doktor
8: Abdurrahman Asaroğlu.
7: Asarlıoğlu mu Asaroğlu?
8: Asaroğlu. Tamam. Asar değil.
9: Asar. Ama buradan. Bu bizim Sydney'den. Hemşehrimiz Sydney'den.
10: Ben Sydney'den.
8: Evet. Ben hocam kusuruma bakmayın tanışmıyorum. Evet. Affedin artık.
9: Çünkü Sydney'e fazla gitmiyorsun.
8: Evet.
9: Yani. Git ben, biraz.
8: Beni göndermiyorlar oraya hocam.
10: İnşallah bekleriz.
8: İnşallah hocam inşallah.
7: Sık gidiyor aslında bir dahakine.
10: Da Profesör Doktor Hasan Uçar.
8: Profesör Doktor Hasan Uçar Bey. Anadolu Üniversitesi'nden ne?
11: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yurtdışı Programları Sorumlusuyum.
8: Beautiful. Profesör, doktor, ben yazamadım onu. Tekrar edeyim.
11: Hasan Uçar.
8: Hasan Uçar. Hasan Uçar. Çok güzel. Yine tekrar tabii ki Anadolu Üniversitesi Eskişehir'den. Evet. Yurtdışı öğrenciler.
11: Yurtdışı programları.
9: Açık Öğretim.
11: Açık Öğretim Fakültesi Yurtdışı Programları Sorumlusu. Bilim sorumlusu.
8: Çok güzel. Hepinize hoş geldiniz diyorum o zaman. Ben İbrahim Göçol, Mahmut Eren ve Adem Hoca. Biz salı akşamları böyle radyo yayın yapıyoruz. Adem Bey 3 dönem Hüm Belediye Başkanlığı yaptı burada. Mahmut abimiz 36 yıldır bu radyonun koordinatörlüğünü yaptı. Evet. Ben de nacizane işte bunlara yardımcı
9: İbrahim
8: oldum.
9: De gecelerde $300,000 hayır için toplayan insanlardan.
8: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah.
7: Milyonları geçmiştir topladığı para.
8: Evet. Estağfurullah. Ben de hayır kurumlarımıza, işte bizim camilerimizi, şunları yıllardır açık arttırmalar, yardımlaşma gecelerinde öncülük ederim. O şekilde Allah bir şeyler olsun. Yapıyoruz.
9: Sunuculuk.
8: Sunuculuk yapıyorum, evet. Evet, evet. Melbourne'luyum. 60 yıldır buradayız biz. Evet. Adem evet. Başkanımız da öyle. Aşağı
7: yukarı. İkiniz de 60 yaşında değilsiniz ya.
8: Yani. Ya evet, yine 24 yaşındayım. Ya yaşım... Evet ama beni geçiniz. Esas size konuşalım.
9: İbrahim Bey, evet, lütfen kendinden bahset. Ben 60 yıl deme yani. Tamam. Yaşımı çıkartma.
8: Sen 20 yıl. Şimdi efendim, hoş geldiniz. Hakikaten hoş şakalar bir yana. Böyle biz biraz şakavari giriş yaparız. Çünkü Kuzey Kore komünist radyosu değiliz. Biz özel bir radyoyuz. Toplum evet. radyosuyuz. Dolayısıyla istediğimiz şekilde program yapabiliyoruz. Evet. O şekilde. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Şimdi o zaman Profesör Doktor Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi rektörü.
9: Evet.
8: Bu işlerin başı sizsiniz o zaman.
9: Evet.

0: Hoş bulduk.
1: Ne zamandan beri Avustralya'dasınız?
0: Bugün dördüncü günümüz.
1: Dördüncü gününüz. İlk evet. defa mı geliyorsunuz?
0: İlk defa geliyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Peki o zaman ilk izleniminiz nedir diye sorsam?
0: Şimdi tanımaya çalışıyoruz çünkü çok fazla bir bilgimiz yok. Ben yurt dışındaki Türklerle ilgili çalıştım. Doktoram yurt dışındaki Türklerle ilgili.
1: Çok güzel.
0: Ama Avustralya çok bizim şeyimize girmedi, radarımıza. Daha çok Avrupa yakın olduğu için.
1: Biz ben gariban kaldık.
0: Gariban yani. Kalmış. Yani evet,
2: uzak burası, kaldınız.
1: Evet,
2: uzak
1: evet
0: kalmış.
1: Ya.
0: Uzak kalmış. Çünkü benim doktoram Köln'de. Hmm. Köln çünkü Avrupa Türklerinin merkezi orası.
1: Evet.
0: Bütün böyle teşkilatların, derneklerin, vakıfların, federasyonların hepsinin merkezi Köln'de olur.
1: Evet.
0: Ben de Köln'deki bu merkezlerle ilgili çalıştım. Bunların yaptığı kültürel faaliyetler, onların gençlerin kimliğinin korunması, dillerini, dinlerinin korunması ile ilgili neler yapıyorlar? Bu derneklere katılan, faaliyetlere katılan gençlerle gelmeyen gençler arasında dile, dine, ülkeye, ana vatana bakışlar arasında bir farklılık var. Bunu araştırdım aslında. Sonuç olarak bu derneklerin, vakıfların, bizim Türkler tarafından kurulmuş bu tür faaliyetlerin, derneklerin dili, dini, kimliği kuşaktan kuşağa aktarmakta çok önemli fonksiyonu olduğunu
1: evet.
0: anlamış olduk. Burada da aslında bu tür çok fazla dernek var, hepiniz biliyorsunuz zaten, cami dernekleri başta olmak üzere. Bizim burada olma sebebimiz de aslında Sayın Abdurrahman Asaroğlu, Doktor Abdurrahman Asaroğlu'nun davetiyle biz buraya geldik.
1: İyi,
0: Gelibolu Türk Kültür Derneği'nin başkanı kendisi. Gelibolu Camisi var zaten, bilirsin evet. Sydney'de büyük merkezi bir yer. Buradaki Türklerle, özellikle Türk gençlerle ilgili eğitim alanında neler yapabiliriz? Bunları biz yaklaşık bir yıldır telefonla sık sık görüşüyoruz, istişare ediyoruz ama Abdurrahman Asaroğlu hocamızın dediği, gelip gözünüzle görmeniz lazım.
1: Tabii.
0: Yüz yüze görüşmemiz lazım. Rahmetli Cem Karaca'nın bir sözü vardır. Almanya'da biliyorsunuz 12 Eylül sonrası sürgüne gitti. Çok uzaktan fetva ile bilinmez, Almanya gurbetinin halleri der bir şarkısında. Biz Türkiye'den fetva vererek buralarla ilgili konuşuyoruz. Ama işin aslı öyle mi değil mi?
1: Evet.
0: Gelip buraya bakmadan,
1: evet.
0: ortamı görmeden, olmaz. Sahayı tanımadan bu işler olmaz. Bizim olmaz. En büyük derdimiz ne aslında? Yani Türk diasporası olarak, diasporada yaşayan Türk toplumun en büyük derdimiz ne? Bizimle ilgili kararları burayı bilmeyen insanların vermiş olması. Burayı tanımayan insanlar bizim hakkımızda bir fetva yayınlıyorlar. Biz de buna buradan gömlek olmadı pantolon verelim, onu uydurmaya çalışıyor. Olmuyor ya. Ne lazımsa onu verelim.
1: Evet.
0: Onu yapmak için de gelip burayı tanımak lazım. Burayı Tabii. görmek lazım. Tabii. Burayı anlamak lazım. Biz de açık öğretim fakültesine sahip bir üniversiteyiz. Yani örgün eğitimimiz var ama Türkiye'de, hatta dünyada bizi öne çıkaran şey açık öğretim fakültesinin faaliyetleri. Dünyanın en büyük üçüncü üniversitesiyiz.
1: Maşallah.
0: Çin, Hindistan ve daha sonra Türkiye Anadolu Üniversitesi geliyor öğrenci sayısı bakımından. Şu anda sistemimizin içerisinde 1,5 milyon öğrenci var. Bugüne kadar 5 milyona yakın mezunumuz var.
1: Çok güzel.
0: Dünyanın her yerinden bir de. 123 ülkeden öğrencimiz var sistemimizde. Yani gerçekten bir global bir üniversite.
2: Dün Avustralya'da mezun buluşması yapmışlar hocamlar.
0: Evet. Çünkü burada da Anadolu Üniversitesi mezunu bizim arkadaşlarımız var şeyde Avustralya'da, Sydney'de. Hem geçen yıl ilk defa biz Avustralya'da öğrenci kabul etmeye başladık ve şu anda 7 öğrencimiz var. İnşallah bugün 70, yarın 700, 7000 devam edecektir katlanarak. Sizin tabii desteğinizle
1: inşallah
0: bereketlenerek devam edecektir diye düşünüyoruz. Çünkü bizim Anadolu Üniversitesi yaptığımız eğitim sistemi çevrimiçi olarak yapılıyor. Uzaktan yapılıyor. Dolayısıyla bir sınır yok ortada. Hı hı. Ne kadar fiziki olarak uzakta olduğunuzun bir kıymeti yok.
1: Evet.
0: Gönüller yakınsa biz sınıftaymış gibi ders yapıyoruz.
1: İnternet olduğu sürece istersek şu uzaydan anda bize, katıl.
0: Dediniz ya, Facebook'tan canlı yayından evet. da izleyebiliyorlardı.
1: Evet.
0: Radyodan dinleyebiliyorlar. Radyodan, internet üzerinden dünyanın her yerindeki insanı bizi dinleyebiliyor mu?
1: Aynen.
0: Dinleyebiliyor. İster arka sokaktan dinlesin, evet. ister Türkiye'den dinlesin. Fark ediyor mu? Fark etmiyor. Bu mesafe artık ortadan kalkıyor.
1: Evet.
0: Biz de eğitimde mesafeleri ortadan kaldırıyoruz. Duvarları ortadan kaldırıyoruz. Yani kişinin bulunduğu her yeri bir ders ortamı haline getiriyoruz. Açık öğretim fakültesi olarak ve sürekli içerikleri zenginleştiriyoruz. bu dijitalin

0: verdiği imkanlar, yapay zekanın kolaylıkları, bunların hepsini biz eğitim sisteminde sonuna kadar kullanıyoruz içerik geliştirme anlamında. 50 tane farklı programımız var. 30 tane ön lisans 2 yıllık, 20 tane de bizim 4 yıllık programımız var. Ama bir tane çok özel bir program daha var. Onunla 51 oluyor nazarlık. O da Türk Dili Kültürü Programı. Ve bizim burada olma asıl sebebimiz bu aslında. Türk Dili ve Kültürü Programı'nın biraz daha fazla tanıtımını yapmak.
1: Evet.
0: Buradaki Türk toplumuna ana dilini gençlere öğretmek adına, akademik olarak öğretmek adına bir ön lisans programı başlattık. Bunu biraz anlatmak istiyoruz. Bir yıl hazırlık programımız var. Hiç bilmeyenden üniversite okuyacak seviyeye gelene kadar, yani A1'den C1'e kadar tamamen çevrim içi olarak bir hazırlık programı uyguluyoruz. Türkçe hazırlık programı. Ondan sonra da 2 yıllık Türk dili kültürüne devam edebilir. Ama artık Türkçeyi akademik olarak öğrendiği için diğer 50 programdan herhangi birine de devam edebilir. Böyle bir imkan açmış oluyoruz. Yani o Türkçe kapısından girdikten sonra 50 bölüm var karşısında. İstediği bölüm okuyabilir. Böyle bir imkan sunmuş oluyoruz.
2: Peki hocam, ücrete tabi mi bu eğitim?
0: Size tabi değil.
2: Okey, genele?
0: Genele de tabi değil.
2: Oo, süper bir şey.
0: Şöyle bir şey. Yani bizim...
2: Niye sordum, niye evet, söyledim evet. Biliyorsun hocam.
0: Evet.
2: Burada Avustralya'da, bak dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkelerinden sayılır Avustralya. Burada evet. Eğitim paralı. Üniversite eğitimi paralı.
1: Hem de çok paralı.
2: Hem de ne çok paralı. Melbourne Üniversitesi'nde, tıp fakültesinde sıradan Avustralya vatandaşı, benim oğlum geçtiği için biliyorum.
0: Evet.
2: Melbourne Üniversitesi tıp fakültesinin yıllık ücreti Avustralyalı bir vatandaş için yılda 85 bin dolar.
0: Evet. Şimdi biz kamu üniversitesiyiz. Türkiye'de üniversiteler ücretsizdir. Harç ücreti yoktur. Ücretsiz.
2: Ne kadar büyük bir nimet.
0: Şimdi yalnız bizim açık öğretimde materyal ücreti dediğimiz içerik üretmek ve sınav yapmak için çok cüzi olarak bir şeye ihtiyacımız var. Sadece bunu alıyoruz. Ama Türk Dili Kültürü'ndeki hazırlık programında bunu üniversite olarak biz burslandırıyoruz. Yani hazırlıkta hiçbir ücret ödemiyorlar. Yani Türkçe hazırlığı ücretsiz olarak okuyabiliyor uluslararası öğrenciler ve bizim Türk toplumunun, işte diasporada yaşayan gençler ücretsiz olarak Türk Dili Kültürü'ne kayıt yaptırabiliyorlar. Yani bir yıl hazırlığı Türkçeyi ücretsiz olarak okuyorlar. Diğer taraftan okula geçtiklerinde, yani bölüme geçtiklerinde 350 dolar gibi bir bölüm ücreti var.
2: Hiçbir şey.
0: Yarı yıl ücreti, öyle diyeyim. Yani bir yıllık ücret 700 dolar gibi bir rakam.
2: Hiçbir şey.
0: Yani bu gerçekten, bu sadece dediğim gibi içerik üretme.
2: Biz 3 tane daha sıfır koyuyoruz burada arkasına. Ve 700 değil, 700 bine patlıyor bizimki.
0: Evet, materyal ücreti ve sınav ücreti. Çünkü biz sınavlarımızı dünyada bizim kadar sınav yapan başka bir üniversite yok. Biz 51 ülkede yüz yüze sınav yapıyoruz. Sınıflarda sınav yapıyoruz. Yani Avrupa'nın yani birçok...
1: 51 ülkede öğrenciniz var demek ki bu
0: 51
1: esasında.
0: Ülkede maşallah, aslında 120, maşallah. 123 ülkeden öğrencimiz var. Ama biz 123 ülkede sınıf hoca gönderelim, sınav yapalım, böyle bir şey yapamıyoruz. Çünkü çok dağınık öğrenciler. Yani birisi Kanada'da, birisi işte Kolombiya'da öğrencilerin, birisi Zambiya'da, birisi Tanzanya'da. Evet. Düşünün, böyle çok dağınık. Ama 10.000'in üzerinde böyle uluslararası öğrencimiz var sistemde. Şey. 123 ülke var. Dünyada zaten
2: 123
0: kaç ülke? 123 ülkeden öğrenci maşallah. Var sistemde. Şimdi biz öğrencilerin yoğunlaştığı yerlerde, Avrupa'daki birçok şehirde, yani Almanya'daki birkaç yerde aslında yüz yüze sınıflarda yapıyoruz sınavları.
2: Evet.
0: Burada 7 öğrencimiz var. Onları biz çevrimiçi gözetimli sınav yapıyoruz. Evet. Ama burada öğrenci sayımız arttığında burada sınav merkezlerimiz olacak. Melbourne'de bir sınav merkezimiz olacak. Burada okuyan öğrencilerimizi bir sınıfta toplayarak yüz yüze sınavı yapacağız onları.
2: İnşallah.
0: Hedefimiz
2: o günde, o gelecek.
0: Hedefimiz o tabii ki, yüz yüze yapmak.
3: Hocam bir soru
4: şimdi
3: sorayım.
4: Şimdi detaylara girmeden diğer hocamızı da bir tanıyalım da.
2: Evet. Öyle isterseniz öyle yapalım. Evet.
0: Gerçekten çok hızlı gittik.
2: İyi gittik.
4: Zamanımız bir saat hocam.
2: Vaktimiz çok dar hocam. Bir saatimiz var ama o böyle uçup gidiyor.
4: Evet. Hasan hocamızı da bir tanıyalım.
2: Evet. Hasan Profesör Doktor Hasan Uçar Bey. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi akşamlar.
4: İlk gelişiniz.
5: Evet, Avustralya'ya ilk gelişim.
4: Evet.
5: Abdurrahman hocamızın da dediğim gibi daveti ve mihmandarlığıyla buradayız. Açık öğretim faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak üzere buradayız.
4: Beraber mi geldiniz?
5: Aynı evet, rektör hocamızla tamam. Beraberiz. Beraber geldik.
2: Evet, yaklaştıralım.
5: Açık öğretim faaliyetlerinin yurt dışı programları sorumlusuyum.
4: Açık öğretimi biz yurt dışından katılabiliyoruz değil mi?
5: Tabii ki. Evet. Her yerden, dünyanın her yerinden her katılabiliyorsunuz. Yerinden. Dolayısıyla bizim yurt dışında globalkampus.anadolu.tr sayfası üzerinden tüm dinleyiciler ya da öğrenciler programlarımıza, içeriklerimize, sınav takvimlerimize erişebiliyorlar. Hocam da biraz önce bahsetti. Üniversitemiz aslında çift modlu bir üniversite. Kampüste yaklaşık 25.100 öğrenci var.
2: Maşallah.
5: Yani Eczacılık Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi gibi 11 tane fakültemiz var. Aynı zamanda lisansüstü eğitim veren bir enstitümüz var. 25 bin öğrenci kampüste yüz yüze de eğitim görüyor. Aslında öğrencilerimizin büyük bir kısmı bizim açık öğretim fakültesine kayıtlı. Ve hocamın dediği gibi dünyada Özbekistan'dan Amerika'ya, Sudan'dan Danimarka'ya kadar pek çok ülkede öğrencimiz var. Uluslararası öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin uluslararasılaşma hedefleri bağlamında çok önemli bir proje. Rektör hocamızın geçen sene üniversitemize atanmasıyla beraber bu Türk Dili ve Kültürü programı ön plana çıktı. Yeni başladı. Henüz bu programdan bir mezunumuz yok. Ancak inşallah önümüzdeki yıl ilk mezunlarımızı vermiş olacağız.
4: İnşallah.
5: Avustralya'da da 7 öğrencimiz var. Sydney'den 3, Melbourne'den 4 öğrencimiz var. Ve inşallah bu sayıyı daha ileriye taşımak, vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, buradaki diasporaya hizmet vermek için biz de gayret içerisindeyiz. İnşallah.
2: Ne kadar güzel bir şey.
3: Çok İbrahim güzel. Belki o sayfayı oraya yazalım.
2: Yazacağız.
5: Global Kampüs bizim yurt içinde Anadolu Üniversitesi Anadolu Edu.tr üzerinden ulaşılıyor. Ama yurt dışı programları sayfamız internet üzerinde. Çünkü bizim global markamız Global Kampüs. Globalkampus.anadolu.edu.tr sayfasından kişiler isterse orada başvuru yap ya da İngilizce sayfa çıktığında apply now kısmından ön başvuru yapabilirler. Ön başvuruda ad, soyad, telefon ve e-postasını yazıp başvuru yaptıklarında bizim yurt dışı programları birimimiz, arkadaşlarımız 24 saat içerisinde bu kişilere bir e-postayla yanıt verip kayıt için gerekli belgeler, sayfaları iletebiliyorlar. Bu arada bizim de her yerden erişilebilir bir WhatsApp hattımız da var. Öğrenciler, öğrenci destek hizmetleri konusunda öncü üniversiteyiz. Dolayısıyla öğrencileri dünyanın her yerinden öğrenciler bizlere yazabilir. Yanıtlarını çok hızlı bir şekilde alabilir. Ve bulundukları ülkeden çevrimiçi gözetimli bir şekilde de sınavlarına katılabilir. Aynı zamanda öğrenme yönetim sistemimiz bizim e-kampüs. Yani bütün içeriklerimiz, 16 türde içeriklerimiz var. Okuma, dinleme, izleme yönünde çok içeriğimiz var. e-kampüs.anadolu.tr üzerinden de tüm içeriklerimizi sunuyoruz.
4: Bu bilgileri biz Facebook üzerine yazarız.
2: Yazacağız
4: oradan
2: inşallah.
4: Alabilirsiniz.
2: Evet. Çok ilgi göreceğinden eminim.
3: Hocam bir sorumum var. Mesela buradaki yani büyüyen gençler liseyi bitiriyor. Bazıları da benim gibi Türkçesi az olan gayet direkt Türkiye'ye gidip de direkt Türk Üniversitesi'nin bir yönetini yapması için Türkçesi ne kadar seviyede olması gerekiyor. Ama evvel de söylediğiniz gibi Türkçe dersi veriliyor ön Türkçe dersi kursa başlamadan değil mi?
6: Evet.
5: Türk Dili ve Kültür Programı 2 yıllık ön lisans bir program. Eğer öğrenci birinci sınıfa başlaması gerekiyorsa B2 seviyesinde Türkçe öğrenmesi gerekiyor. Aynı zamanda Türkçe ile bağlantılı bir 4 yıllık lisans programımız da var. Türk Dili ve Kültürü. Daha ileri seviyede lisans düzeyinde okumak isteyenler varsa da oraya da kayıt olabiliyorlar. Bu iki programımızda Türkçe dilinin B2 seviyesinde olması gerekiyor.
4: Evet.
5: Öğrenciler bu programa başvuru yapıp kayıt olduktan sonra Türkçe belgeleri yoksa onları bir seviye belirleme sınavı yapıyoruz. Seviyelerine göre bizim çevrim içi öğrenme platformumuz var. Turkish.anadolu.edu.tr. Bu platform üzerinden üniversitemizde bir TÖMER var. Türkçe Öğretim Merkezi. Türkçe Öğretim Merkezi'ndeki uzmanlar tarafından çevrim içi içeriklerimiz, öğrenme materyallerimiz ve haftalık canlı derslerimiz de yapılıyor. Öğrenciler B2 seviyesine geldikten sonra da programda eğitimine devam edebiliyorlar. Yani her şey...
2: İngilizce ders bölümleriniz de var ama değil
5: var,
2: mi?
5: Var tabii.
4: O da var.
2: İngilizce de okuyabilirsiniz.
5: Yani biraz önce rektör hocamızın bahsettiği gibi 30 ön lisans, 20 lisans programımız var. Artı bir Türk Dili ve Kültürü. Bu 20 lisans programının 4 tanesi de tamamen eğitim dili İngilizce.
4: Oh.
5: Mesela Economics var, Business Administration, Political Sciences gibi programlar tamamen İngilizce veriliyor.
3: Özür dilerim, onların için o B2 seviyesine gerek yok.
5: Yok, uluslararası öğrenciler için İngilizce dil şartı bulunmamakta. Öğrenci doğrudan programa kayıt olup uluslararası öğrenciler bu programlarda devam edebiliyorlar.
4: Abdurrahman Hocam, sizi kısa dinleyelim. Evet. Hoş geldin.
2: Hepinize yer vermek istiyoruz. Hakkaniyetle.
4: Siz davet etmişsiniz. Orada evet, biraz bahsederseniz ne amaçla?
6: Şimdi efendim ben de Melbourne Üniversitesi'nde doktoramı 2006 burada yılında bitirdim. Konum dindarlık kimliği.
4: Evet.
6: Bu tez içerisinde Müslümanlık kimliği, işte Türklük kimliği ve Avustralyalılık kimliğini araştırdım. Saha olarak da Auburn bölgesini çalıştım. Şu anda bu bölgede elhamdülillah Maarif Okulumuz var.
4: Evet.
6: Bakım evimiz var. Eğer Auburn'a yolunuz düşte gelirseniz kahvemiz, çayımız İnşallah. Mevcut.
3: Hocam ben sizi tanıyorum ama kendinizi tanıtın. Evet. Camide görevliydiniz, yani başkanlığınız.
6: Auburn Gelibolu Camii'nde dernek başkanlığı yapıyorum.
4: Ondan önce, yapıyorsunuz şu an.
6: Evet, evet, ondan önce işte çeşitli yerlerde görevlerim oldu. Evet. Toplumumuzun ihtiyacı olan konularda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle toplumumuzun üniversite ihtiyacıyla alakalı Türkiye'deki gelişmeleri buradaki toplumumuzun fark etmediğini fark ettik.
4: Fark
6: ve Türkiye'mizin yıldızı yani bilsek de bilmesek de parlıyor dünyada.
2: Tabii ki.
6: Özellikle ve özellikle eğitim noktasında nasıl bir şeyler yapabiliriz diye efendim uğraşınca, bakınca, edince Anadolu Üniversitemiz sağ olsunlar bizi kırmadılar. Huzurunuzda ben kendilerine ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü buradaki toplum olarak hep beraber bir araya gelip de bir üniversite kurmamız, kendimize ait bir üniversite kurmamız mümkün değil. Ama ne yapabiliriz? Vatanımızdan 20 bin kilometrede olsa oradaki bir hocamızın internetten
4: açık öğretim
6: yoluyla
4: onların
6: efendim sunacakları eğitimleri alabileceğimizi düşündük.
4: Evet.
6: Kendileri gözleriyle gördüler. Eminim buradaki dernek başkanlarımızın, kardeşlerimizin o heyecanını gözlerinin içerisinden okudular. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de birçok konularda olduğu gibi yine Türkiye'mizin bu katkısıyla buradaki yavrularımızı ileriye, geleceğe taşıyabileceğiz. Özellikle ve özellikle farklı sahalarda alacakları diplomalar burada tanınan bir diploma olacak.
4: İnşallah.
6: Çünkü birçok ülkenin vatandaşı, çifte vatandaşı gidiyorlar kendi ülkelerinde tıp okuyorlar. Ondan sonra geliyorlar burada denklik alıyorlar ve burada doktor olarak devam ediyorlar. Bizim kendi tıp sahamız dünyada belki birinci sıralarda.
4: Evet.
6: Mühendislik sahasındaki efendim başarılarımızı daha konuşmak dahi istemiyorum. Çünkü tamam, herkes kabul ediyor. Ama gel gelelim maalesef buradaki yavrularımız bu işlerin farkında değiller.
4: Evet.
6: İnşallah biz bu vesileyle bunları daha güzel gür bir sesle aktaracağız bunları.
2: İnşallah.
6: Evet.
4: Evet Mehmet Hocam, Cuma günü buradaydık ve dedik ki bu Salı günü inşallah Yeşilay'dan biraz bahsedelim.
5: Evet.
4: Yeşilay Başkanı olarak geldiniz. O gün tabii ki farklı konuları konuştuk. Kısaca Yeşilay'dan gene bahsedelim biz. Misafirlerimiz geldi ve bugün daha canlı bir programımız oldu.
7: Çok şükür. Tabii hocamın gelmesi burada çok önemli. Çünkü rektör hocamız aynı zamanda Yeşilay'ımıza da çok hizmet etmiş.
4: Tamam, çok
7: Yeşilay'ımızın
4: güzel.
7: Yönetim kurulunda bulunmuş.
4: Olmuş.
7: Halen de Yeşilay'da çok ortak çalışmalar yapan bir hocamız. Tabii ben bir yandan Avustralya Türk toplumunun bir parçası olduğumu hissediyorum uzun yıllar burada kaldığım için. Bir yandan da Anadolu Üniversitesi'de çok çalışmamız var. O yüzden Avustralya'da Anadolu Üniversitesi'nin bir çalışma yapması beni de çok heyecanlandırıyor. Çünkü üniversite, uzaktan üniversite meselesini düşünürken sadece gençler için düşünmemek lazım. Yani 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında bir insan da oturduğu yerden, tabii, internetten sosyoloji, tarih, ilahiyat ön lisans veya mesela şimdi çok ilginç bir bölüm çıkmış hocam bahsetti. Yapay zeka destekli kodlama diye bir
2: konu bu.
7: Tabii bir eğitim de var. Evet. Bunların hepsini öğrenebilir. Bir de Anadolu Üniversitesi'nin şöyle bir özelliği var. İçerik anlamında, malzeme anlamında dünyanın en güçlü, en yeterli, dolu üniversitesi. O anlamda hakikaten heyecan verici bir şey olacak inşallah Avustralya Türk toplumu için. Anadolu Üniversitesi'nin Avustralya'da böyle bir çalışma yapıyor olması.
0: Dünyada şöyle böyle iyiyiz derken kendimizi böyle dev aynasında görüyormuş gibi
4: olmaz
0: yorumlayabilir ya. Dinleyicilerimiz. Biz hem Avrupa hem de Asya hem de Dünya Açık Öğretim Fakülteleri Birliği'nin asil üyesi, yönetim kurulu üyesiyiz ve bütün toplantılarda Anadolu Üniversitesi'nin sözüne ve gözüne bakılır. Tabii. Bir karar alınırken.
4: Tabii.
0: Hem içerik olarak
4: açık öğretim hem Avustralya'da da
0: öğrenci
4: var,
0: sayısı
4: var.
0: Olarak
3: Aypin
4: Üniversitesi.
0: Çok söz sahibi bir kurumdur Anadolu Üniversitesi, evet. Bu anlamda yani uzaktan, evet. Eğitim noktasında,
4: evet.
0: Yetkinliği tartışılmaz bir kurumdur.
7: Yani insanımız evde otururken bir yandan da faydalı bir şeyler yapayım derse televizyon seyredeceğine internete girsin
4: bir Anadolu Üniversitesi. Çocuğu falan olan bayanlar falan değil
7: tabii,
4: mi?
7: Tabii çok ki tabii imkan. Ki.
0: Televizyon dediniz. Hı-hı. İlk açık öğretim televizyonla başlıyor.
6: Evet.
0: TRT açılırdı.
4: TRT 2 miydi?
0: Ondan evet, sonra evet. İlk program ne olurdu? Hı-hı. Açık öğretim yayını başlardı ve televizyondan öğrenirdik.
4: Evet.
0: Ama
4: evet.
0: Şu anda herkesin elindeki telefon bir televizyon artık.
6: Evet. Evet.
0: Değil mi? Yani böyle
7: sizin podcastleriniz de var.
0: Tabii podcast
7: de var. Arabayla giderken de podcast dinleyerek üniversite bitirmek mümkün.
6: Evet. Yolda ders güzel bir şey.
0: Dersleri
6: çok büyük fırsatlar bunlar. Tabii. Çok büyük kolaylıklar hocam.
0: Öğrenmek evet. isteyene kapı çok, yol çok. Yeter ki siz İlmin peşinde
4: öğrenmeyi,
0: olun.
3: Evet, evet İbrahim. Evet.
6: Hocam sen niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Ben zamanında 70'li yıllarda ta buradan Türkiye'ye gidiyordum okumaya.
0: Türkiye ayağınıza geldi hocam. Buyurun.
6: İşte onu diyorum bak.
3: Ama şunu söyleyeyim hocam. Burada en şımarık çocukları böyle 70'lerin ortalarında en şımarık çocukları Türkiye yollarda okumaya düzelsin diye. O onlardan bir tanesi.
4: Düzelirdi ama değil mi Adem?
3: Düzelirdi.
4: Tamam
6: bunu konuşturma.
4: İbrahim burada olmazdı eğer öyle olmasaydı.
6: Şimdi anneler babalar çalışıyor. Evet. İki iş çalışıyor. Çocuklar okula gidiyor veya gitmiyor. Sokaktalar. Ne olacak bunların halleri deyip çıkıyorlar bazılarını. Tabii çoğu şey direnç gösteriyor, gitmiyor. Ama ben kuzu kuzu gittim. Ve Türkiye'de bütün ortaokul, liseyi, üniversiteyi ben Türkiye'de bitirdim. O açık öğretimi hatırlıyorum 80'li yıllardaki.
0: Önemli olan gitmek değil İbrahim Bey. Hı. Geri dönebilmek.
6: Döndüm de.
0: Dönmüştüm.
6: Şimdi bakınız. Ücret almıyorsunuz. Yani ama 700 dolar dediğiniz nedir?
0: Hazırlıktan almıyoruz ama
4: 700 dolar bir şey değil diyor.
0: Yıllık ücret bu. Evet. İki dönem.
6: Çerez parası. Evet. Bir, para almıyorsunuz. İkincisi yani ta Türkiye'ye gitmeye gerek yok. O uçak biletleri zamanında 1500 dolar para veriyorduk. Evet. 70'li yıllarda gidiş görüş için.
0: Evet.
6: O zamanlar aynı fiyattı. Bugün de aynı fiyat. Uçak fiyatları pek değişmedi. Hatta ucuzladı. O zamanları insanlar burada fabrika çalışanları hafta 50 dolar maaş alıyordu. Uçak bileti 1500 dolardı. Bir de büyük sıkıntılarla gidiliyordu. Ta Avrupa'ya kadar gidiyordun. Avrupa'dan geri geliyordun Türkiye'ye.
0: Evet.
6: O şekilde. Şimdi direkt Türk Hava Yolları var. Geçe ona da ihtiyaç yok. Niye? Önümüzde işte burada internetin üzerinde. Evet. Hiçbir yere gitmeden öğretim yapabiliyorsunuz. Üniversite mezunu olabiliyorsunuz.
0: Şimdi Türkiye
6: tahsil yapabiliyorsunuz. Ne kadar büyük bir nimet.
0: Abdurrahman Asar oldu diye Türkiye'de gelişmenin gurbetteki Türklerin çoğu farkında değil.
6: Evet.
0: Onlar çünkü geldikleri çağda zannediyorlar.
6: Evet.
0: Özellikle birinci kuşak.
6: Evet.
0: Türk Hava Yolları bugün dünyanın bir numaralı hava yolu şirketi.
6: Doğru.
0: En fazla noktaya uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları. 1 Ağustos'ta yani 2 gün önce İstanbul Havalimanı'nda 280 bin yolcu ağırladı. Bir günde.
6: Evet.
0: Bir
6: günde. Rekor kırdı.
0: Rekor. Dünya rekoru.
6: Evet. Biliyoruz.
0: Türkiye artık böyle bir yer. Evet. Turist sayısı olarak bakın. Dünyada şu anda en fazla turist alan dördüncü ülke.
6: Evet,
0: 65 milyon turist alıyor Türkiye.
3: İstanbul'da yatırımcılar,
0: iş adamları
3: olarak.
0: Yani.
4: Türkiye'de çok işte kazıklanıyor insan falan diyorlar ama turistler de gene gidiyor yani.
6: Ya paramız çok, devletimize çok nasip olsun. Milletimize nasip olsun.
0: Neyse, Yeşilay,
6: burada harcamıyor muyuz?
0: Yeşilay'ın
6: burada kazıklanmıyor
0: muyuz? Böyle arada kaynatmıyor.
6: Paramız oraya nasip olsun.
3: Evet. Yeşilay'ın şunu da söyleyelim. Avustralya'da gerçekten son 10-15 senedir madde bağımlılığı. Artık siz de sokaklara dolaştıysanız
4: tabii,
3: bir şehirde görmüşsünüzdür.
4: Tabii.
3: Evsiz ve maddi bağımlılığı gerçekten yükseldi. Yani
4: çok,
3: büyük bir çıkışa tabii. gitti. Hani bunu da siz de gördünüz.
7: Kesinlikle öyle.
3: Evet.
7: Yani bütün dünyada bağımlılık büyük bir baş ağrısı haline geldi ve inanılmaz şekilde artıyor. Bağımlılık dediğimiz şey de şunu çok net anlamamız lazım. Bir kişinin problemi değil. Bütün bir toplumun problemi. Evet. Yani sadece bir kişiye zarar veriyor. Keşke o adam bağımlı olmasın değil. O adam bağımlı olduğunda aynı zamanda sevdikleri başta olmak üzere bütün bir toplumu için sıkıntı haline geliyor. O yüzden bütün bağımlılıklarla alakalı toplumun muhakkak uyanık olması ve mücadele etmesi lazım. Yeşilay bu mücadeleyi yapıyor. Ne zamandan beri? 1920'den beri, 106 yıldan beri bağımlılıkla alakalı mücadele eden dünyada öncü, yüz akı bir kuruluşumuz var. Hocamın dediği gibi dünyada diğer bağımlılıkla mücadele eden derneklerin öncüsü olan, örneği olan bir kuruluşumuz var. Hakikaten bununla gurur duyabiliriz.
0: Cumhuriyetten önce kurulmuş bir dernek. Niye evet. kurulduğunu biliyor musunuz?
2: Evet, işte onu söyleyecektim. Geçen gün Mehmet Dinç Bey evet. açıkladı. Ne enteresan değil
7: tabii.
2: mi? Adamlar neler yapmak istemişler.
7: Hala tekrar, yapmak istiyorlar.
3: Evet. Tekrar belki dinleyenler için.
2: Tabii. Bir daha lütfen onu tekrar. Neden kuruldu?
7: Şimdi tabii Yeşilay'ın hikayesi
0: Kurtuluş Savaşı diyoruz ya. Kurtuluş Savaşı'nın bir babı, bir parçası, bir evet. bütünleyicisi evet. olarak görmek
7: evet.
0: lazım.
7: Evet. Kurtuluş Savaşı sadece toprağımızı kurtarmak değil, insanımızı kurtarmak için de verilmiş bir savaş.
2: Evet.
7: O dönemde İstanbul'u işgal altında Yeşilay kurulduğu zaman çünkü İstanbul'da birçok cephede yenilmişiz, imparatorluk küçülmüş, insanlar İstanbul'a sığınmışlar, Kafkaslar'da toprak kaybediyoruz, insanlar İstanbul'a geliyor, Balkanlar'da toprak kaybediyoruz, insanlar İstanbul'a geliyor, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan insanların çocukları eşleri İstanbul'a sığınıyor, Çanakkale'de şehit olanların çocukları eşleri İstanbul'a sığınıyor. İstanbul böyle herkesin sığındığı bir yuva haline gelmiş ama yönetim işgalcilerde, çünkü işgal edilmiş İstanbul, 100 bin işgal askeri var. 100 bin evet. o dönemki nüfus ne ki 100 bin işgal askeri var. Her türlü kötülüğü, haksızlığı yapıyorlar.
2: Ve 4 yıl işgal ediyorlar.
7: Tabii 4 yıl 10 ay 7 gün işgal ediyorlar. Uzun bir zaman esasında, az bir zaman da değil. Ve o zaman da her türlü kötülüğü, haksızlığı yapıyorlar. Ama en büyük haksızlık, bana en çok dokunan şey ne biliyor musunuz? Şimdi insanlar aç bilaç, bir evet. dilim ekmeğe muhtaç, bir parça elbiseleri yok. Savaştan gelmişler, topraklarını kaybetmişler, babalarını kaybetmişler, belki annelerini kaybetmişler. Çocuklar, gençler var, yokluk içerisinde. Bu çocuklara işgal kuvvetleri ekmek vermiyor, hı. su vermiyor, elbise vermiyor. Bedava içki dağıtıyor.
2: Wow.
7: Niye?
4: Bedava.
7: Bağımlı olsunlar
2: vay,
7: diye.
2: Vay, vay, vay.
7: Bu adamların topraklarını işgal ettik, yetmez. Nesillerin de, yarınların da, geleceklerin de işgal edelim diye bedava içki dağıtıyor. Türkiye'ye psikiyatriyi getiren bir hocamız var, Mazhar Osman diye. Derler ya Mazhar Osmanlık oldu diye.
2: Mesela.
7: Ha, psikiyatri hocasıdır Mazhar Osman hoca. O dönemde hiçbir imkan yok. Hoca bakıyor, yahu vatanı savunacağız ama, toprağı savunacağız ama bir yandan da neslimiz gidiyor. Nesil. Çocuklarımızı, gençlerimizi de savunmamız lazım. Ne yapalım?
2: Evet.
7: Aklına dernek kurmak geliyor. Şimdi bana sorsanız, ben o dönemde yaşasam derim ki ya hocam sırası mı dernek kurmanın, vakıf kurmanın? Gidelim cepheye savaşalım falan derim. Ama hocanın ufku çok büyük. Yeşilay Cemiyeti'ni kuruyor. Öyle önemli bir adım ki bakın 106 yıldan beri bir gün bile faaliyetini durdurmamış, dünyada bağımlılıkla mücadelede öncü olan, halen 70 ülkede Yeşilay olan bir yapıya dönüşüyor, büyük bir yapıya dönüşüyor. Ve bugün tam Adem Başkanımızın dediği gibi en kritik dönem bağımlılıkla mücadele etmek için. Çünkü Amerika'dan Asya'ya, Rusya'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde bağımlılık çok büyük bir bela haline evet. geldi. Ve bağımlılık dediğimizde uyuşturucu bağımlılığı başlı başına bir problem. Ama mesela Avustralya üzerinde konuşalım. Kumar bağımlılığı da çok büyük
2: çok,
7: bir problem.
2: Çok büyük bir problem.
7: Kumar bağımlılığı, Avustralya kumara nüfusu oranla kişi başına en çok para harcayan ülke.
2: Evet, dünyada evet, birinci. Evet, çok büyük.
7: Her şey dünyada kumar. Birinci. Evet. Her şey kumar.
4: Evet.
7: Ve bundan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ülkemiz Türkiye'de de alkol, kumarla alakalı alkol. Çok büyük problem var. Bütün... Alkol hakeza. Aile içi şiddet dediğinizde, trafik kazaları dediğinizde, cinayetler dediğinizde, türlü belalar, sıkıntılar, problemler, asayiş, güvenlik problemleri alkolle beraber geliyor. İnternetle ilişkili bağımlılıklar meselesi
2: evet,
7: var.
2: Evet,
7: i̇şte
2: evet.
7: sosyal medya bağımlılığı var, evet. online oyun bağımlılığı var, hı-hı. diğer işte online kumar bağımlılığı var. O konuda da büyük bir kriz söz konusu. Dolayısıyla bizim bu bağımlılık meselesini fevkalade ciddiye almamız lazım.
2: Kesinlikle.
7: Ve bununla toplum olarak bütün gücümüzle mücadele etmemiz tabii lazım. Evet. Çünkü ne kadar varlığımız olursa olsun, ne kadar imkanımız, makamımız olursa olsun, çocuklarımız bağımlıysa hiçbir işe yaramayacak.
2: Bitti.
7: Yarın
2: olay bitiyor.
3: Bunu bizim toplumda maalesef diyorum, bu konu tabu. Yani
7: evet.
3: Bir çocuğu bağımsızsa gidip de yardım istemek yerine hı-hı. onu böyle örtüyorlar ki evet. bir şey yok neyi ya. Diye.
2: Ayıp.
3: Hani bu maalesef toplumda halen devam ediyor.
7: Maalesef.
3: Birkaç sene önce buradaki başka bir kuruluş bana geldi, yardım istediler. O kuruluşu buradaki o bağımlılıkla ilgilenen, hani biz çünkü toplum içinde uzmanlar fazla yok. Hı-hı. Onun için o işi yapan zaten kuruluşlar var burada.
7: Evet.
3: Referral system dediğimiz evet, öyle evet. bir problem olduğu zaman oraya götürüp yani bunu da caminin dışında yapmak istediler. Tabii. Çünkü millet utanabilir camiye doğru, gidip de bu derdi anlatmak. Böyle bir şey herhalde inşallah bizim toplum için de olabilir.
7: İnşallah.
3: Yani.
7: Şimdi bizim Avustralya İşler Başkanımız Samet İşler Başkanımız.
2: Evet, evet hayırlı olsun. Çok da sağ olun.
7: Hayırlı olsun. Evet. Çok heyecanlıyız Samet İşler Başkanımızdan evet. dolayı.
2: Samet bir sandalye getirseydin ya. Şu evet. yan taraftan al.
7: Gel. Samet İşler Başkanımız Avustralya İşlayımızın Başkanı. Biz bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Ne yapacağız? Bir tanesi bahsettiğiniz gibi bağımlı olan insanlar nereden nasıl yardım alabilirler? Bununla alakalı bir referral sistem kuracağız. Ama bu işimizin küçük bir parçası. Esas büyük parçası önleme çalışması olacak.
3: Evet.
7: Yani çocuklarımıza, gençlerimize, insanımıza hangi bilgiyi verirsek, hangi beceriyi kazandırırsak, hangi alternatifi sağlarsak bağımlı olmazlar. Bunun için toplum olarak, toplumumuzun gönüllülüğüyle, destekleriyle sistemler, yapılar, eğitim programları organize edeceğiz. Çok yakın zamanda inşallah Avustralya'da faaliyet gösteren Melbourne başta olmak üzere Türk spor takımlarımızdan başlayacağız.
2: İnşallah.
7: Spor takımlarımızdaki antrenörlerimize eğitim vereceğiz. Çocuklara bağımlılıkla alakalı nasıl yaklaşsınlar, nasıl fark etsinler, fark ettiklerinde nasıl iletişim kursunlar, nasıl yönlendirme yapsınlar ya da çocuklar bağımlı olmasın diye evet. onlara ne tür bilgiler versinler. Sonra spor yapan çocuklarımıza, sonra okullarımıza, başta Türk okullarımız olmak üzere okullarımızdaki çocuklarımıza, öğretmenlerimize, çocuklara bağımlılıkla alakalı koruma anlamında nasıl bir eğitim vermek lazım? Anne babalara bağımlılıktan koruyan aile eğitimi diye bizim bir eğitim programımız var. Onu öğreteceğiz. Çünkü anne babanın evde fark etmesi, koruması, evet. yaklaşımı, iletişimi çok çok önemli. Dolayısıyla insanımıza, öğretmeninden antrenörüne, anne babasından esnafına kadar hepsine bağımlılıkla alakalı yapabilecekleri yolu göstererek, bilmeleri gereken bilgiyi öğreterek bir mücadeleye inşallah başlayacağız.
2: İnşallah. Hadi bakalım.
3: Evet, sana
8: evet hocamın dediği gibi inşallah önce spor kulüplerimizden diye. Ve okullarımızdan başlayarak inşallah toplumumuza ulaşmayı, bilgileri paylaşmayı, bilinçlenmeyi ve aile içinde bu konuyu, iletişimi açmayı, açıkça konuşabilmeyi hedefliyoruz. Çünkü biliyorsunuz bazı şeyler toplum içinde tanıdığımız bir akraban, bir dostumuz, bir bağımlılık olduğu zaman sanki dünyamız yıkılıyor. Kendimizi toplumdan soyutluyoruz.
2: Evet, evet. Tabu.
8: Sanki evet. tabu var. Sanki onu yıkmamız gerekiyor. Korkuyoruz. İletişim açmamız gerekiyor. İhtiyaç olduğu zaman da yakınlarımızın yanında olmamız gerekiyor.
2: Evet.
8: Bu gibi şeyleri artık dışlamamamız gerekiyor. Yes. Çünkü çok yaygın toplum içinde. Sadece teknoloji bağımlılığı değil. Tabii burada uyuşturucu bağımlılığı ve özellikle online bahis, kumar. Çok büyük burada normalleşmiş şu anda evet. onları yıkmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili mücadele etmemiz İnşallah. Gerekiyor.
7: Psikolojide işte bir tane tabir vardır odadaki fil diye.
2: Evet.
7: Odadaki fil şunu anlatır yani bir odada fil varsa başka bir şeye bakamazsın. Odada fil var görmezden gelemezsin. Şu anda bağımlılık odadaki fil gibi biz Şimdi başka bir şeye bakamayız.
2: Evet.
0: Türkiye'deki en popüler en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu Ahbap Derneği biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Yüz binlerce insanın bütün hayrını hasenatını gitti bahiste kumarda
2: ya.
0: Çarçur etti sadece kendine değil bütün toplumu fesada uğrattı.
7: Evet. Bütün Burada, sivil toplum kuruluşlarına da zarar verdi.
0: Bütün sivil toplum evet. kuruluşlarına zarar verdi. Koca Kızılay'ı itibarsızlaştırdı bu ahbapçılar zamanında.
4: Evet.
0: Biz çok şey yapıyoruz devlet bir şey... Devleti itibarsızlaştırdı.
4: Devlet Bizim yok, Kızılay yok
0: 100
4: işte.
0: Yıllık, yüzlerce yıllık kurumlarımızı itibarsız hale evet. getirmeye çalıştılar. Ve toplanan bütün parayı da gidip kumara yatırdı arkadaşlar. Sadece verdikleri zarar maddi bir zarar değil.
7: Evet. Evet.
0: Bir toplumun şeyini bozdular. Bütün
7: güvenlik
0: güven, toplumun güven kurumlar olan güvenliği yerle yeksan ettiler.
2: Evet.
0: Sadece kendileri ekonomik olarak batmakla kalmadı. Bütün toplumun hayır yapma, İhsanda bulunma, ikram etme duyguları suistimal evet. edildi. Yani sürekli böyle bir darbe
7: İnsanlar yedik. İnsanlar şüphesiz bir kuruma yaklaşamaz hale geldi.
0: Yaklaşamaz evet, hale dersin. Geldi. Bu da işte bunun Bençizlik. En büyük şey, sebebi burada. İşte bu kumar.
2: Kumardan.
0: Oradaki evet. kişinin Bu kumar alışkanlığı. Evet. Kumar bağımlılığı daha doğrusu.
2: Hocam ama buradaki problem Samet, işin zor. Niye işin zor biliyorsun. Şimdi Avustralya'da...
7: İşi zor değil. İşimiz zor.
2: Hepimizin işi. Tabii, doğru.
7: Hepimizin işi.
3: Evet İbrahim, niye sıyrılıyorsun
2: sen? İşimiz zor. Çünkü hepimiz sana yardımcı olacağız ve hepimizin bu derdi bu. Burada Avustralya'da devlet bizzatihi bu sanal kumarı olsun, efendim söyleyeyim içki, bunlar tütün, bunlardan çok büyük miktarda vergi alıyor.
3: Evet.
2: Bırakmak istemiyor ki.
3: Bir örnek verebilir miyim? Burada Victoria Street var, Richmond'da biliyorsanız. Oraya devlet, Victoria hükümeti injecting rooms yani esrar vurma oda açtı.
7: Evet.
3: Yani sen gidiyorsun alıyorsun. Tabii. Devlet sana sanki güvenli bir yer verdi bunu yapmak için. Evet. Victoria Street 5 sene önce Vietnamların çoğunluk olduğu yerdi ve lokantaları, oradaki çarşılar çok kalabalıktı.
8: Canlı.
3: Geçen hani biraz tafe geçin de geçen geçtiğimde bir dükkan uğramıştım. Dedim ki ne oldu buraya dedi. Orayı açtıktan sonra dedi bu sokak öldü.
7: Tabii. Evet. Yani bu o kadar önemli bir örnek tabii, ki evet. Çünkü bağımlılıkla mücadelede iki yöntem var. Bir tanesi önleme, bir tanesi zarar azaltma. Evet. Zarar azaltma diyenler burası diyorlar ki işte yaptım. Temiz yerler açalım. Hı-hı. Kullanılmamış şırınga evet. verelim. Evet. Bu da bir insan hakkıdır. Bu insanlarla bağımlılıkla biz başa çıkamayız. Hı-hı. Başa çıkamadığımız için bari temiz malzeme, hı-hı. daha zararlı malzeme evet, kullansınlar evet. falan filan diyorlar. Ama bu bahsettiğiniz Victoria örnekte Street, olduğu gibi evet. Kanada'da bunun çok örnekleri var. Avrupa'da örnekleri var. Zarar azaltmayla bağımlılıkla mücadele edemezsiniz. Toplumu daha da zararlı, zehirli hale getirirsiniz. Bu insanları daha da mağdur edersiniz. Dolayısıyla bu işte mücadelenin yolu esasında önlemeden geçer. Evet, evet. Bu işi önleyeceğiz. Evet. Bağımlı olanları da rehabilite edeceğiz, tedavi edeceğiz. Onlardan da vazgeçmeyeceğiz. Ama ümitsizliğe de kapılmayacağız. Çünkü bağımlılık endüstrisinin en çok istediği şey şu, insanlar teslim olsunlar, desinler ki bununla mücadele edemeyiz. Evet. Çok güçlü, çok zor, başa çıkılmaz, teslim olalım. Bunu kabul etmiyoruz hiçbir şekilde.
0: Şimdi Mike Tyson'ın bir mülakatı var diyordum iki
7: yok,
0: gün.
7: Ne diyordun?
0: İki gün önce bir şeye televizyon programına katılıyor orada. Hı-hı. Bizi diyor ümitsizliğe sevk etmeye çalışıyorlar diyor. Sizin İsrail aleyhinde yaptığınız gösterinin hiçbir kıymeti yok, hı-hı. boykotun kıymeti hı-hı. yok demeye çalışıyorlar hı-hı. diyor. Ben diyor boksörüm diyor. 11. raundda belki
7: kazanacağım.
0: Knockout ediyorum ama 11. raunda gelene kadar diyor 10 round boyunca ben yumruk atıyorum diyor.
7: Hmm. Evet. Hiç durmuyorum.
0: Biz diyor şu anda diyor boykotu yapıyoruz. Kaçıncı raundda olduğunu bilmiyoruz. Bravo. Dolayısıyla boykota devam, devam, gösteriye devam.
7: Hakikaten
0: kesmiyoruz, evet. vurmaya devam edeceğiz.
7: Ne kadar güzel söylemiş.
2: Mehmet
7: sağ olsun.
2: Hocam siz çok güzel örnek verdiniz geçen gün seminerinizde. Evet,
7: ne dedim
2: dediniz
7: acaba?
2: Ki bir bebek dediniz doğdu, yürümeyi bilmiyor.
7: Tabii.
2: Yürümesi gerekiyor.
7: Evet.
2: En az 200 kere doğru, normal ortalama doğru. bir insan 200 kere düşüp kalkıyor, düşüp
7: evet,
2: kalkıyor.
7: Evet.
2: Ama yürümekten vazgeçmiyor ve sonunda tabii, başarıyor dediniz.
7: Tabii.
2: Değil mi?
7: Bununla evet. alakalı esasında insanın hayatında da, işinde de, sporda da, tabiatta da, doğada da bize hep işaretler, örnekler var. Aman vazgeçmeyelim.
2: Evet.
7: Mesela taş ustalarında da vardır. Bir taş ustası diyor ki ben diyor bir taşı parçalayana kadar koca kaya, dağ 200 defa vururum diyor.
2: Evet.
7: 100 defa vururum diyor. 50 defa vururum diyor. Bir hiçbir şey olmaz. Üç hiçbir şey olmaz. 10, 20 hiç bir faydası yok gözükür. Sonra tamam. bir çat vururum paramparça
2: evet.
7: dağılır. Dolayısıyla hocam çok yerinde bir örnek verdi. Bağımlılıkla mücadele anlamında attığımız hiçbir adım, yaptığımız hiçbir faaliyet boşa gitmeyecek.
2: Boş değil, evet.
7: İsrail'le alakalı bu Filistin'e destek konusunda yaptığımız hiçbir gösteri, yaptığımız hiçbir boykot çalışması boşa gitmeyecek.
2: Değil, evet.
7: Doğru adına, hak namına, adalet namına, güzellik, iyilik namına, insanlık namına yaptığımız her çalışmanın faydasını göreceğiz. Adım adım olacak belki. Belki ilk başta etkisiz gözükecek, az gözükecek, yavaş gözükecek ama süreç içerisinde o emeklerimizin hep beraber meyvelerini toplayacağız İngilizce inşallah.
0: Yani
7: buna inancımızı kaybetmememiz
0: evet.
7: lazım.
0: Şimdi ilk attığımızda vuracağız diye bir şey yok.
7: Doğru.
0: Yok. Biz evet. atmakla mükellefiz.
2: Evet.
0: Atacağız. Hedefe vurmazsa mızrak utansın diyor.
7: Doğru.
2: Evet.
0: Biz sonuçta biz seferle mükellefiz.
2: Evet. Orman yangını söndürmeye giden karınca
7: evet.
2: misali.
3: Tabii. Bir de politikada
2: en azından tarafımız belli olsun.
7: Hiçbir şey olmazsa tarafımız evet. belli olsun ki evet. bir şeyler de olacak yani.
2: Evet.
7: Yani.
3: Bunu da söyleyelim. Politikada bir laf var. 10 tane şikayet mektup gelirse bir kenara atarsın. 1000 tane gelirse önemli olursun yani. Evet. Böyle bir şey var yani.
2: Evet. Sayıların önemi var yani. Tekrar ehsen. Böyle kene 180.
4: Doğru. Hocam doğru. Siz gelmeden biz ne sorsak falan diye konuşuyorduk da senin bir sorun vardı. Türkiye'deki eğitimin
3: şöyle gelen nokta. Buradaki öğrencilerle Türkiye'de öğrencilerin denk bazı şeylerde şu anda Avustralya, Hindistan'da galiba bir tanesi mühendislikti. Hı hı. Diğeri de şu anda unuttuğum adı tanıma şansı oldular. Çünkü mühendis ihtiyaçları var.
0: Evet.
3: Ama düzgün yerden alıyorlar mı bilmiyoruz onu.
2: Aynı bir konu.
3: Türkiye'de böyle bir çalışma var mı? Çünkü gerçekten Türkiye'den buraya gelen profesör bile olsa burada tekrar oturup hani imtihanlar olacak, okula evet. gidecek. Şu anda benim bildiğim burada 3 tane mühendis teknisyen var ve Türkiye'den gelen büyük makineleri tamir ediyorlar. Ama maalesef kısa dönem buradalar çünkü oturum izni alamıyorlar İngilizce olmadığından dolayı. Hmm. Yani adam o işi %100 yapabiliyor ama İngilizcesi belli bir derecede olmadığı için burada çalışma izni alamıyor uzun vadeli.
0: Evet.
3: Öyle bir denklik. Çalışma Türkiye'den denklik hani sizin üniversitelerinin
0: denklik mesela. Şöyle denklik her ülkenin kendi bir şeyi var, bir politikası var. Hatta işte biraz önce bir sohbette Sydney ile Melbourne'un bile eğitimde evet. yüksek öğretme farklılıkları var. Hı. Orada aldığın diploma bile Melbourne'de iş yapacaksan eksik dersin var mı diye bakabilir. Hı hı. Dolayısıyla ülkeler arasında farklılıklar olması çok normal ama her bir meslek için bu ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Söylediğiniz gibi mühendislik alanında belki o mühendisler odası hangi odaysa inşaatsa inşaat mühendisler odasının belki bunun yeterli olup olmadığına karar vermesi lazım. Türkiye deprem bölgesi çok fazla bir statik bilmemiz lazım.
3: Evet.
0: Yoğunlukla statik dersi vermişiz ama burada öyle bir şey yoksa o kadar yoğun derse ihtiyacı burada başka bir şeye ihtiyaç vardır evet. belki. Her ülkenin dinamiği farklı, her ülke ilişki farklı. Şimdi Hindistan'daki bölümden bahsediyorsunuz. Hindistan'la Avustralya arasında bir eğitim işbirliği anlaşması vardır.
3: Var.
0: Onlar daha kolay bu belgeyi register ya da onaylatabilir, denklik sağlayabilir. Bizimkiler biraz daha zor yapabilir ama şu anda denklik sağlanmadığı yönünde elimizde bir kötü örnek yok. Hı. İyi örnek var ama getireceksin diplomanı. Ben şu işi yapmak istiyorum. Elimde böyle bir belge var. Eğer Avustralya toplumuna ya da buradaki odanın ya da o üst kuruluşun bir ilave ders almanı isterse onu alıp ondan sonra iş görebilirsin. Türkiye'de de öyle oluyor. Yani tıp fakültesini bitiren gelip Türkiye'de otomatik olarak doktor olamıyor.
3: Hmm.
0: Özellikle hukuk alanında mesela İngiltere'den de hukuk bitirseniz Türkiye'ye geldiniz size avukatlık belgesi vermez Türkiye.
4: Vermez. Evet,
0: niye vermez? Çünkü orada Anglo-Sakson hukuku var. Burada başka bir hukuk var. Evet. Bizim Türkiye'de avukatlık yapacaksanız Türkiye hukuk kurallarını da öğretmemiz lazım. Dolayısıyla bir yıl daha ders alman lazım evet. diyor.
3: Evet.
0: Her bölüme göre bu değişebilir. Ama sonuçta aldığınız, kazandığınız hiçbir beceri, hiçbir bilgi, hiçbir diploma geçersiz değil, yetersiz değil. Eksik varsa tamamlarsınız ve ondan sonra da o alanda, o sektörde iş görebilirsiniz. Ama eğitim, öğretim anlamında önü açık. Avustralya'da hiçbir sorun yok. Yani Türkiye'de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisadı bitirdiniz. Gelin burada yüksek lisans hemen başlayın. Böyle hiçbir engel yok burada.
7: Zaten Avrupa'da hep geçiyor değil mi hocam? Sizin verdiğiniz Amerika, diploma, iki diploma.
0: Tabii.
7: Avrupa'nın her yerinde geçiyor.
0: Bir mavi diploma dediğimiz ilave bir diploma daha veriyoruz. Aslında bu burası içinde. Çünkü İngilizce bütün dersleri, dökümlerini gösteren ilave bir Europass dediğimiz bir ek veriyoruz. Diplomayla beraber. Orada hangi dersleri aldı, kaç saat aldı, başarısı ne oldu açık açık yazıyor. Zaten bu şey olmadan, transkript olmadan zaten başvuru yapamaz. Biz uluslararası öğrenciler otomatik olarak bunu veriyoruz bu şeyi. Transkribi, aldığı dersleri, hangi dersleri aldığını, ne kadar aldığını. Eksik görürse gittiği ülkedeki o işle ilgili kurum, üst kurul ya da Türkiye'deki gibi YÖK diye bir kurum var bizde, Yüksek Öğretim Kurumu bir eksik hı hı. görürse onları tamamlatıp ondan sonra o diplomayı denk hale getirebilir.
7: Bir de Anadolu evet. Üniversitesi Türkiye'de böyle çok özel bir üniversitedir. Bütün açık öğretim, uzaktan eğitim uzun yıllardan beri, 55 yıldan beri
0: evet.
7: Anadolu Üniversitesi götürüyor ve çok ilginç hikayeler var. Mesela 90 yaşında öğrenci var.
4: Evet.
7: 90 yaşında uzaktan eğitimle evet. eğitim yapıyor. 30 yıldan beri öğrenci olan bir sürü bölüm bitirmiş öğrenci var.
0: Evet.
7: Yani üniversitenin dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bir web sitesine girseler,
2: evet.
7: bölümlere baksalar ben eminim ki bölümlerden bir tanesiyle alakalı muhakkak heyecan duyup bir an önce kayıt olayım
0: diyecekler. Biz şöyle düşünüyoruz ki hep böyle eğitim, öğretim dediğimizde hep gençler okusun. Yani gençlerin yaş. İbrahim abi niye okumasın?
7: Tabii canım.
2: Tabii yani evet, niye okumayın?
0: Şimdi biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bizim yaşlanma. Avustralya'nın da Türkiye'nin de dünyanın en büyük sorunu yaşlanma. İnsan ömrü uzuyor.
2: Evet.
0: Şu anda Türkiye'de kadınlarda 86 ortalama ömür. Burayı, erkeklerde 80.
4: Burayı geçmiş.
0: Düşünün ki 80 ve 86 yaş ortalamasına gelmişiz. En büyük sorunlardan bir tanesine Alzheimer.
2: Evet.
0: Alzheimer'ın evet. ilacı ne? Sürekli yeni şeyler öğrenmek.
2: Öğrenmek.
0: Yaşın bir önemi yok. Sürekli beyni bir şeyle
4: meşgul etmek.
0: Daha doğrusu beyni yeni şeyler öğrenmeye zorlamak lazım. Hani siz challenge diyorsunuz. Beyni evet. sürekli challenge'a tabi tutacaksınız ki.
2: Meydan okuma.
0: Dinç kalsın. Zorlayarak beyni bir şey öğrenmeye çalışırsan o beyin unutkanlık değil, sürekli o hücreler yenilenir, saat gibi çalışmaya başlar. İbrahim abi bölüme yazalım.
2: Evet, İnşallah hemen İbrahim, kayıt oluyoruz.
4: Hocam
2: ben para İbrahim vermeyecekmişim daha ne?
0: Yok, sizden alacağız. Al, size para çok, sizden alacağız.
3: Ben İbrahim abi demeyeyim, İbrahim amca diyorum. Mesela İbrahim amcayı şeye tabi tutabiliriz. Avustralya'da bir söz var. Lifelong learning. Hmm, yani bunun Türkçesi de
4: hayat
3: boyu öğretim. Tabii. Yani onun için evvel dediğiniz gibi hiçbir zaman bir şey öğrenmeye geç değiliz.
4: Tabii.
3: Yani burada da bazen 70-80 yaşında insanlar olmak istiyorum.
0: Öğrencilerimizin %80'i zaten lifelong learning. Yani İkinci üniversite olarak okuyor.
3: Evet, güzel.
0: Yani zaten bir evet. üniversite mezunu, zaten bir işi gücü var.
2: Evet.
0: Ama Anadolu Üniversitesi bir bölüm daha okuyor. Mesela evet. en popüler bölümlerimizden birisi aşçılık bölümü.
2: Ne güzel.
0: Aşçılık bölümümüzdeki öğrencilerimizin hepsi beyaz yakalılar.
4: Online doktorlar, var mı hocam aşçılık?
0: Tabii tabii.
4: Aa, online.
0: Doktorlar, mühendisler tabii. Yani aşçılık evet. bölümümüz var.
4: O güzel.
0: Ve aşçılık çok bölümümüzün güzel. Örgünü Anadolu Üniversitesi'nde, kampüsümüzde de var. Eğer Türkiye'ye okumaya gelmek isteyen olursa gençlerden. Türkiye'de 165 farklı aşçılık bölümü var.
2: Wow.
0: 165 üniversitede düşünün. Anadolu Üniversitesi bir numara bunların içerisinde. Hmm. En yüksek puanlı alan. Ve gastronomi ilk 8000'den öğrenci alıyor. 4 yıllık bir de gastronomi bölümümüz var.
4: İlk 8000'den.
0: 8000'den alıyor öğrenciyi. Aşçılık en yüksek puanla alıyor.
2: Hmm.
0: Yani çünkü içeriklerimiz Türkiye'de o işi en iyi kim biliyorsa gidip onu buluyoruz. İçeriği ona yazdırıyoruz.
2: Hmm.
0: Çünkü bizim öğretim üyesi havuzumuz kampüsle sınırlı değil, Eskişehir'le sınırlı değil, Türkiye'yle sınırlı değil hatta. Hmm. Dünyada nerede en iyi o işi kim biliyorsa gidip ona o bölümü yazdırıyoruz. Hmm. Şimdi yapay zeka destekli
4: hocalar kodlama, onlar oluyor, ders
0: yapay
4: onlar
0: zeka destekli kodlama açtık.
2: Hmm.
0: Alanla ilgili New York'ta biri varsa gidip onu buluyoruz, ona yazdırıyoruz. Çok yani güzel. Telifini ödeyip evet. onu şeye dahil ediyoruz yani bizim eğitim öğretim sistemine.
7: Bir de hocam sizin eğitim programınızda Türkiye'de misafir etme gibi bir şey de var demiştiniz.
0: Evet, şimdi öğrencilerimiz olursa yani buradan Türkiye'ye mesela Türk dili kültüründe okuyan çocukları Türkiye'de kampa alırız. Yaz kampı yaparız onlara.
4: Hangi öğrenci derken lise ayarı mı?
0: Üniversitemizde.
7: Türk dili kültürü bölümünü Türk seçerlerse kültürü... iki hafta kampa gidebiliyorlar evet, Eskişehir'e.
0: Kampa gelsinler. Siz yeter ki gönderin. Çocukların barınma, yeme, içme hepsi bizden.
4: Ya.
2: Ücretsiz yine.
0: Ücretsiz.
2: Aa, ne kadar
0: ya biz ya. Devletiz ya. Biz
7: İbrahim abi kesin başvuracak.
3: İbrahim edecek.
2: Ben geliyorum hemen. Soğan mı yapıyor?
3: Bir konu daha var hocam ben. Siz hem değerli profesörlerim, hocalarımız buradayken sormak istiyorum. Senelerdir biz burada. Mesela hep konuştuk bu Türkoloji yani hı-hı. Türk tarihini kültürünü evet. böyle bir şey dediğimiz yani bölüm açılmasını istiyorduk Avustralya'da. Maalesef Türkiye'den bazı kaçanlar geldi, parayı bastırdı, açtılar yani hı-hı. bu üniversitede evet. açıyorlar onu. Avustralya'da yeter ki birkaç milyon doların olsun, bastırıyorsun, ondan sonra Adem Atmaca kürsüsü açabiliyorsun hı-hı. yani böyle bir ülkeyiz biz. Hocalar neyi de ben seçiyorum, neyi böyle hani örnek veriyorum.
2: Hı hı.
3: Türkiye'de belki bu olmasa da biz senelerde bekliyoruz. Hani Türkiye'de belki bir baba yiğit iş adamı gelir de benim ismimi bu kürsüye verin ve Türkoloji kürsüsü İnşallah. Olsun, Türk tarihi kültürü. Olmasa da aklımdan bu geçiyor. Mesela bir üniversite, siz mesela İngilizce'de veriyorsunuz bunu, hı hı. Open University'de. Buradaki bir üniversiteyle görüşüp de mesela ben burada humanities okuyorum veya tarih okuyorum. Sizin üniversiteden o bölümü online yapıp İngilizce de benim buradaki degree'me yani buradaki derecem. Türkçesi
7: dereceme
0: evet.
3: sokma bir imkan öyle bir ileride belki bu görüşmeler ne olabilir
0: şu
3: de
0: anda biz,
3: hani açmasak kürsüyü de bunu faydalanabilir
0: daha biz,
3: toplum.
0: Bismillah yeni geldik evet. yani 3-4 gündür buradayız
2: evet.
0: ve bugün Sydney Üniversitesi'nde 4 farklı üniversiteden gelen hocalarla oturduk, ortak ne yapabiliriz diye bunu konuştuk. Evet. Belki önümüzdeki yıl çift diploma programı yapacağız. Hı-hı. Yani buradaki kredilerini Türkiye'dekine, Türkiye'de krediyi buraya saydırabilecek bir sistem belki hayata geçireceğiz. Bunu yaptığımız zaman da hem iki diploma birden almış olabilir. Hem Sydney'den hem Anadolu'dan, Eskişehir'den iki diploma alabilir. Eğitim öğretimin bir kısmını burada, bir kısmını Türkiye'de öğrenciler yapabilir. Bunlar için biz şu anda sadece sahayı tanımak ve ön görüşmeler yapmak üzere buradayız. Ama söylediğiniz şey çok zor değil. Evet. Yapılabilir şeyler. İki üniversitenin bu kredi sistemlerinin, ders yapılarının birbirine biraz uyumlaştırılması lazım. Bizim Avrupa ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Çünkü Avrupa bu Erasmus ECTS dediğimiz kredi transfer sistemi diye bir sistem var. Yani Avrupa'daki bir üniversiteden aldığınız krediyi Türkiye'deki derslerinize saydırabiliyorsunuz otomatik olarak. Ama Avustralya'da böyle bir anlaşma olmadığı için özel bir anlaşmayla iki üniversitenin bölümleri kredilerini birbirine saydırabilir. Evet. Bu da bir sonraki aşama. Gelir gelmez her şeyi çözemeyiz. Lütfen yani daha, daha yeni buradayız.
3: Ama hocam...
4: hocam gel 3 gün oldu. 3 günde bu kadar.
2: Tabii kapasitesizliği görüyorum.
3: Abdurrahman hocam sizi herhalde biraz etkiledi. Çünkü dediniz ki Sydney Üniversitesi'ndeki bir üniversite ve bizim Anadolu Üniversitesi. Melbourne unutmayın yani. Şöyle, Sydney Melbourne birbirini sevmez. Onu söyleyeyim.
0: Melbourne'le yarın görüşeceğiz.
3: Ha, tamam. İnşallah. Çünkü Melbourne ile Sydney burada böyle şey gibi.
4: Düşman kardeşler.
3: Evet.
0: Melbourne'le yarın görüşeceğiz. Belki Melbourne'le daha iyi bir işbirliği yaparız.
3: Evet tabii inşallah.
2: Hocamlarla birlikte buraya gelmezdim.
4: Ama yanında geliyor ki.
3: Senelerde tanışıyoruz onun için söyleyebiliyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Sydney çok güzeldir gezmeye yani. Ama yaşamaya Melbourne güzeldir. Onu da söyleyeyim.
4: Evet.
0: Evet hocam. İstanbul.
4: Çok az bir zaman kaldı. Evet. Radyo yayınımız bitiyor ama Facebook'tan biraz daha devam edebiliriz.
2: Devam edelim ya. Devam edelim.
4: Bu inşallah. Açık öğretime yurt dışından ilgin nasıl diye sormak istiyorum. Yani yurt dışından var mı bayağı bir ilgi öğrenciler Avrupa'dan olur başka yerden olur?
5: Şöyle ki tabii ki ilgi her geçen gün artıyor. Biraz önce de bahsettim. Yani 120'den fazla ülkede öğrencimiz var.
4: 120.
5: Özbekistan'da, Amerika'da, Kanada'da, Sudan'da, Katar'da, Danimarka'da. Fakat en yoğun öğrenci kitlemiz bizim Avrupa'da. Özellikle Batı Avrupa'da. Öğrencilerimizin yaklaşık %70'i Batı Avrupa tarafında. Ama dünyanın diğer taraflarında da özellikle son yıllarda Asya kıtasında Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyetlerde de öğrenci sayımız artmaya başladı. Çünkü buradaki ülkelerden yalnızca açık öğretimci için değil yüz yüze eğitim için de gelen öğrenci sayılarımız çok arttı. Bizim uzaktan eğitimin yanı sıra kampüste de bu Türkiye Cumhuriyetlerden kampüsümüzde değişik bölümlerde okumak için gelen ve TÖMER'e kayıtlı Türkçe öğrenen bayağı bir öğrenci kitlemiz de var. Dolayısıyla 10 bine yakın bir öğrenci kitlemiz var. Bu yurt dışı programlar açısından aslında fena bir rakam değil ama yeterli de değil. Dolayısıyla inşallah dediğim gibi biz yurt dışındaki soydaşlarımıza, özellikle Türklere, diasporadaki kişilere bu eğitim fırsatlarını tanımak, tanıtmak, onları hayat boyu öğrenmenin bir parçası yapmak adına gayretlerimizi, tanıtımlarımızı, içeriklerimizi her geçen gün geliştiriyoruz, dönüştürüyoruz ve inşallah herkese uygun programlar, içerikler sunmaya çalışıyoruz.
0: Bizim kampüste de 100 eğitimde 3000 uluslararası öğrencimiz var.
2: Maşallah.
0: Anadolu Üniversitesi kampüsünde. 3000 öğrenci de az değil. 100'den fazla tabii. Ülkeden öğrenci var Anadolu Üniversitesi'nde. Türkiye'de 370 binden fazla uluslararası öğrenci bulunuyor.
2: Maşallah.
0: Türkiye'deki üniversitelerde. YTV bunu üstleniyordu eskiden. Eskiden değil mi? Hala üstleniyor ama Yurt Dışı Türkleri Başkanlığı'nın bursları var. Türkiye bursları diyor. Sadece 3000 veya 5000 kişiye burs veriyor. Ama öğrenci sayımız 370 bin. Yani %5'i bile değil bursla gelen. %95'i kendi parasıyla, kendi imkanıyla Türkiye'ye gelip okuyor artık öğrenciler.
2: Ne kadar güzel bir şey. Yorumları mı okuyalım diyorsunuz? Şimdi
3: durdu, 30 saniyemiz kaldı.
4: Bitsin radyo.
2: Radyo bitsin.
4: Radyo dinleyicilerimiz Facebook sayfasını açarsanız oradan bizi takip edebilirsiniz. Melbourne Türk Radyosu Facebook sayfası. Ve radyo dinleyicilerine hayırlı akşamlar dileyelim.
2: Evet, radyo yayınımız bitiyor ama Facebook devam ediyor.
9: Evet, şimdi, okuyabiliriz.
2: Şimdi değerli misafirlerimiz, bizi dünyanın her yerinden izliyorlar ya değerli misafirlerimiz. Bizlere mesaj atıyorlar. Evet. Ve o mesajları şimdi okumam gerekiyor. Müsaadenizle. Mesela kim? Uğur Kavak kardeşim severim. Hayırlı yayınlar abilerim diyor. Hasan Kılıç.
10: Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
11: The following program is in Spanish.
12: Es hora de completar el censo. El martes 11 de agosto de 2026 se contará todas las personas que se encuentren en Australia. Están incluidos ciudadanos, residentes permanentes, estudiantes internacionales, titulares de visas temporales y visitantes. Puede participar en línea mediante un formulario en papel o con ayuda, si la necesita. Hay apoyo disponible en diferentes idiomas que se ofrece en línea y por teléfono. Recuerde incluir a todos los que se encuentren en su hogar la noche del censo, hasta niños, bebés y visitantes. El censo ayuda a construir una imagen de Australia, proporciona información para la planificación de cosas como escuelas, servicios comunitarios, atención médica y transporte. Cuando participa, ayuda a asegurar que su idioma, cultura y comunidad estén representados. Censo de 2026. Cada respuesta importa. Encuentre más información en www.census.abs.gov.au/spanish. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
11: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 3ZZZ
10: 92.3 FM.
13: El siguiente programa es en

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following is the Turkish Cypriot program.
2: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'yi dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
3: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

Günaydın canlarım, günaydın güzel insanlarım. Bir çarşamba programında yine birlikteyiz sizlerle. Ve bu yayınımız 92.3 FM kanalı ile birlikte Facebook üzerinden de izlenebilmektedir. Ve bizi izlemeye başlayan Sermen Erdoğan'a da günaydın diyorum. Sermen Erdoğan'la programımızın ilerleyen dakikalarında haberleri alacağız kendisinden ve sohbetimiz de olacak daha sonra programın ilerleyen dakikalarında. Evet, bugün 5 Ağustos. 5 Ağustos senenin ilk yarısı tamamlanmış durumda. Hava raporuna bakalım önce değerli dinleyenler. Bugün havanın hafif yağışlı olması bekleniyor. 2 milimetre kadar bir yağış tahmin ediyor meteoroloji bürosu ve hava sıcaklığının da 14 dereceye yükselmesi bekleniyor. Şu andaki hava sıcaklığı 8 derece. Ve önümüzdeki günlerdeki hava raporuna gelince yarın en düşük hava sıcaklığının 6 derece, yükseğinin 15 derece olması bekleniyor. Yine hafif yağış bekleniyor, parçalı bulutlu bir hava. Cuma günü sıcaklığın 8 ile 17 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bulutlu bir hava cuma günü. Cumartesi günü yağışlı bir hava. Ara sıra güneşli ama yağış ihtimali de var. 9 ile 16 derece. Pazar günü yine yağış ihtimali var. Güneşi de ara sıra görebiliriz cuma pazar günü ve hava sıcaklığının da 11 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. Pazartesi günü yine yağışlı, parçalı güneşli, parçalı bulutlu, her şey karışık. 9 derece ile 15 derece arasında hava sıcaklığı bekleniyor. Salı günü ise yine yağış ihtimalinden söz ediyor büro ve hava sıcaklığının da 9 ile 16 derece arasında seyretmesi bekleniyor değerli dinleyenler. İzzet Futsi'ye de günaydın diyelim. Kimdi o? Bir günaydın Hasan, iyi yayınlar dileriz, neşeli yayınlar dileriz, göremedim ismi. Oradan bir bakayım kimdir bu? Erdal Hasan Bedavacı, evet. Nasıl da anlamadım yazdığı yazıdan. Beyaz Saçlılar Kulübü'ne gidecek şu anda. Onlara da günaydın diyoruz arabada, Beyaz Saçlılar Kulübü'nün yolunu tutanlara. Ve Selma Mehmet Ali günaydın, Mr. Hasan Sayar diyor, kolay gelsin diyor. Teşekkür ederim Selma Hanım. Sizler de iyi dinlemeler diliyorum ben de. Programımızın içeriğine de söz edelim. Programımızın içeriğinde bu akşam, bugün tabii ki haberler vardır. Avustralya haberleri, dünya haberleri, Türkiye haberleri, Kıbrıs haberleri, Kıbrıs gazetelerindeki ana sayfa başlıkları, bir yorum. Sizler için hazırladığım bir yorumu da programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz değerli dinleyenler. Ve tabii ki programımızın vazgeçilmezleri de şarkılarımız, türkülerimiz diyoruz ve ilk şarkımızı dinleyelim. Ardından tarihte bugün olanlara bakacağız. İlk şarkımız geliyor. Hülya ve Turgay Sakiner'den dinleyelim bu şarkıyı. Ah Kıbrıs'ım, çünkü biz her zaman yatır kalkar ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım deriz. Biz de 8 senedir Kıbrıs'a gitmedik, gidemedik. Ama bu sene içerisinde yakın zamanda gitmeyi de planlıyoruz. Bu nedenle de bir süre sizlerden ayrı olacağım değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden izleyenler. Kıbrıs'takilere de müjde, onları da yüz yüze görme imkanını elde edeceğim demektir. Ve ilk şarkımızı bizi izlemeye başlayan Selma Mehmet Ali, Erdal Hasan Bedavacı, Sermen Erdoğan için dinletiyorum.

burada bir bozukluk oluyor, kesiliyor bu şarkı, nedense anlayamıyorum. Başka bir türkü dinleyelim o zaman, Asil Özgül'den. Bu türküyü de değerli.

Dedi ki dök kardeşciğim dök dök de lamba suyu olsun, lamba suyu içilir mi hiç? Ama işte şarkının latifesi bu, da bunun hikayesi. Ayşe Ali de izliyor bizleri. Günaydın diyoruz. Orhan Mehmet, Halil Kadri Hüseyin, Hatice Nazım Ahmet, Fuat Özbey. Ona da günaydın diyoruz. Tarihte bugüne bakalım. Ardından da sizler için bir şarkı dinletelim. Evet, tarihte bugün 5 Ağustos itibariyle neler olmuştur ona bakıyoruz. 1583 yılında Kuzey Amerika'da bugünkü adı Newfoundland olan ilk İngiliz kolonisi kurulmuştu. 1634 yılında 4. Murat içki yasağı ilan ederek meyhaneleri yıktırdı. Evet, bu biraz önceki türküde de lamba suyu. Tabii meyhaneler kapatılır, içki yasağı konur ama insanlar bu sefer evlerinde yaparlar, içerler, zehirlenirler de ölüp giderler de. 1858 yılında ABD ve Avrupa arasında Atlantik Denizi'nin altından kablo çekilmişti. 1884 yılında New York Limanı'nın girişindeki Özgürlük Anıtı'nın yapımına başlanmıştı. 1912 yılında Padişah Sultan Reşat, Meclis-i Mebusan'ı feshetmiş ve 14 Mayıs 1914'e kadar Osmanlı Meclisi toplanamamıştı. Evet, 1912'de Meclis-i Mebusan, bugün Millet Meclisi dediğimiz, o zaman Mebuslar Meclisi'ydi. Tabii millet seçmezdi mebusları ama Meclis-i Mebusan, Mebuslar Meclisi derdi. 1912'nin 14 Mayıs'ından 1914'e kadar toplanamamıştı. Savaş yılları tabii. 1914 yılında ilk elektrikli trafik ışıkları Cleveland, Ohio'da hizmete girmişti. Elektrikli trafik ışıkları. Şimdi her yerde elektrikli trafik ışıkları ve tabii ki kameralar da var. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. 1921 yılında Gazi Mustafa Kemal Türk orduları başkomutanlığına seçilmişti. 1940 yılında İkinci Dünya Savaşı'nda Letonya Sovyetler Birliği himayesine girmişti. 1945'e geldiğimizde Fransa Cezayir'de 45 bin Cezayirliği katletmişti. 1949 yılında Ekvador'da deprem. 50 köy yıkılmış, 6 binden fazla kişi bu depremde hayatını kaybetmişti. 1959 yılında Kütahya cezaevinde isyan çıkmış, polisler gaz bombası atarak bu isyanı bastırmıştı. 1962 yılında Nelson Mandela hapse girdi. 1990'da serbest kalacaktı. Evet, 1962 yılından 1990 yılına kadar Güney Afrika'nın Nelson Mandela'sı hapiste olacaktı. 1969 yılında İstanbul Silahtar Ağa Demir Döküm Fabrikası'nda işçiler fabrikayı işgal ettiler. Polis müdahale etti. 64 polis ve 14 işçi bu olayda yaralanmıştı. 1971 yılında Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığını açıkladı. 1971 yılında yine yazar Sevgi Soysal tutuklanmıştı. 1978 yılında tüm öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği TÖBDER son 5 yılda dernek üyesi 37 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı. 1995 yılında Türk İş Ankara'da emeğe saygı mitingi düzenlemişti. Mitinge 100 bine yakın işçi katılmıştı. 2003 yılında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir araca yerleştirilen bomba infilak etmiş. Bu olayda 12 kişi ölmüş, 150 kişi de yaralanmıştı. 2010 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Ankaraspor'un lisansını iptal etti ve tüm liglerden Ankaraspor'u ihraç etmişti.
Evet, Kardelen Özdemir'e de günaydın diyelim.

Ve şimdi de Kardelen Özdemir, Fuat Özbeyhun, Hatice Nazım, Halil Kadri Hüseyin, Orhan Mehmet için sıradaki şarkıyı dinletelim.

Ne oluyor burada ben de anlayamıyorum değerli dinleyenler. Bir cenaze duyurumuz vardır. Dün de Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Sunshine Camisi'nde bir cenaze vardı. Ahmet Gürkan'ın eşi defnedilmişti dün. Bugün de yine bir cenaze var. Kıbrıs Türk toplumu mensubu, aslen Malyalı olup Melbourne'da taksicilik yapan Salih Salih, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Geçen günlerde cenazesi bugün. Kıbrıs Türk İslam Derneği camisinden kaldırılacaktır. Yine cenaze var bugün Kıbrıs Türk İslam Derneği camisinde. Cenaze namazı saat 1.30'da. Defin işlemleri ise saat 2.30'da Melbourne Faulkner Kapristanlığı'nda olacaktır. Toplumuza duyurulur. Evet, Salih Salih isimli kardeşimizin cenazesi bugün saat 1.30'da Kıbrıs Türk İslam Derneği'nde kılınacak cenaze namazı ve ondan sonra saat 2.30'da Faulkner Kapristanlığı'nda defin işlemleri gerçekleştirilecektir. Ailesine başsağlığı diler merhuma. Allah'tan rahmet dileriz değerli dinleyenler. Evet, bizi Ahmet Cuma'da izliyor. Günaydın diyoruz kendisine. Burada bir sorun yaşıyorum. Bu USB'ler üzerinden çaldığımız müziklerde bir sorun yaşıyorum. USB'yi değiştirmem gerekecek. Onu da yapacağım ama şimdi bir başka şarkıyla devam edelim. Bu şarkıyı kimden dinleyeceğiz onu da söyleyelim. Rana Alagöz'den dinliyoruz. Her şey bitmedi, bitmez. Bitemez. Evet, her şeyin bitmesi dileğiyle değerli dinleyenler. Ve sizlere armağan ediyoruz.

Değerli dinleyenler, saat 9.27'yi gösteriyor. Bir şarkı daha dinleyelim. Sanırım Sermen arkadaşımız biraz sonra bizi arayacak ve Avustralya haberlerini verecek bizlere. Bir türkü dinleyelim. Arpa Buğday'dan Eller, Sevcan Orhan'dan dinliyoruz. Ve bunu da Dudu Salih'e, Ahmet Cuma'ya armağan edelim.

0: Haber programı. Günaydın Sermen.
1: Günaydın Hasan, günaydın sevgili dinleyiciler.
0: Evet, haberleri almak üzere sana bağlandık. Buyur Sermen.
1: Evet, günaydınlar sevgili dinleyiciler. Tekrardan dünya haberlerini ve Avustralya haberlerini kısa özetlemesini veriyorum. Önce Avustralya haberlerinden girelim ve dünya haberlerine geçelim. Evet, Avustralya'da Brisbane güneyinde park etmiş kamyona çarpan araba sonucu bir kaza oldu ve bir adamın hayatını kaybettiği söyleniyor. Acil servisler Richards saat 4'te hemen sonra çağrıldığı bir adam park halindeki bir kamyona çarpmıştı ve hayatını kaybetti. Avustralya'da, Orta Avustralya'daki çobanlar yabani develeri yönetmek için binlerce dolar harcıyor. Yeni bir ortaklık sonucunda çöl zararlıları evcil hayvan mamasına dönüştürüldü. Düşük alerjikli deve eti yabani nüfusu azaltmaya yardımcı oluyor. Evet, başka bir haber, arıcılar için arıcılar yetiştiricileri iş planlarına tozlaştırma hizmetleri eklemeye teşvik ediliyor. Uzmanlar Varroa Akarı'nın Queensland'da daha kuzeye yayılmasıyla yabani arı popülasyonlarından serbest tozlaşmanın kaybolduğunu söylüyor. Evet, göçle ilgili bir haber, biraz daha geniş bir haber. İçişleri Bakanı Tony Burke, Avustralya'nın göç ortamlarında kamuoyunun öfkesini ve One Nation'a artan desteği yatıştırmak amacıyla kapsamlı değişiklikleri açıklamasını beklenen Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmayı erteledi. Bay Burke yarın duruşması planlanmıştı ama dün öğleden sonra çekildi. Bir hükümet kaynağı gecikmenin nedenini açıklamadı ancak konuşmanın yakın gelecekte yeniden planlanacağını söyledi. Hükümetin düşüncesini

0: ABC'ye aktarılan net göçün hızlı ve keskin kesmek için bir paket önlem paketi hazırladığı söylendi. Teklifin pazartesi günü kabine tarafından değerlendirildiği anlaşılıyor. Sunulan önlemler arasında daha sıkı aile vizesi kuralları, ülkedeki sırt çantalı turist sayısına sınır ve sığınmacıların çalışma ile temiz haklarına yönelik kısıtlamalar yer aldı. Kaynaklar iç görüşmelerin oldukça tartışmalı geçtiğini söyledi. Hükümet 2023'te yarım milyonu aşan net göç artışından bu yana tek ulus ve koalisyon tarafından sürekli eleştirilere maruz kaldı. Bu rakam hem Avustralyalıların hem de göçmenlerin geliş ve gidişlerini takip ediyor. Bu artışın kısmen pandemi sırasında biriken talep fazlası ve Avustralya'da zaten bulunan göçmenlerin daha uzun süre kalmalarını teşvik eden pandemi dönemi önlemleri nedeniyle kaynaklandığı söyleniyor. Jetstar hava şirketi gelecek yıldan itibaren yolcuların el bagajını üst dolaplara yerleştirmesi için 3 set alacağını ve sadece küçük bir koltuk altı çantasına ekstra 3 set verileceğini açıkladı. Bütçe Havayolu şirketi Şubat 2021'den itibaren ücretsiz 7 kilogramlık el bagajı hakkını kaldırmayı planlıyor. Bu dünya genelindeki diğer düşük bilet taşıyıcılarıyla uyumlu olduğunu söylüyor. Değişikliklere göre tüm rezervasyonlarda koltuğun altında bir sırt çantası, çanta veya dizüstü bilgisayar çantası gibi küçük bir çanta saklanmasına izin verilecek. Ayrıca ekstra el bagajı uçuş başına en az 25 dolar tutacak. Bir eğitim haberi, Avustralyalı öğrencilerin üçte biri uzmanların durağan düşük performans olduğunu belirttiği okuryazarlık ve sayısal becerilerde zorlu ama makul beklentileri karşılamıyor. Öğrencilerin yaklaşık %10'u akranlarından o kadar geride ki beklentileri karşılayan veya aşan öğrencilerin üçte ikisine yetişmek için ek desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Kişisel görüşüm çok endişeliyim. Meslektaşım bunu ulusal trajedi olarak seslendirdi dedi La Trobe Üniversitesi'nde Tanya Seri. Bunun ulusal trajedi olarak kabul edilmesinin sebebi araştırma kanıtlarının öğrencilerin yaklaşık %90-95'inin okumayı öğrenmesi gerektiğini göstermesi. Profesör Seri 2023'te daha sıkı notlama gerektirdiğinden beri üst üste 4. yıl olduğunu ve NAPLAN testlerinin yüz binlerce öğrencinin bu hedefi karşılamadığını gösterdiğini söyledi. Daha önce kısa olarak verdiğimiz bir haberde Avustralyalı bahçıvanlık endüstrisi nesiller boyu bitkileri tozlaştırmak için milyonlarca yabani bal arasına güvenmiştir. Ancak varroa akarı veya varroa mikrobu dediğimiz mikrop mu veya bir böcek mi onu bilemiyorum akar dediği Queensland'da daha kuzeye yayıldıkça uzmanlar yabani arı popülasyonlarından serbest tozlaşmanın kaybolduğunu ve yetiştiricilerin gıda üretim yönetmelerini yeniden düşünmeye ve ticari tozlaşma hizmetlerini güvence altına almaya zorladığını söylüyor. Kuzey Queensland'da ticari arıcı kesilen tozlama hizmetlerinin artık doğal kabul edilemeyeceğini söyledi. İnsanların arıların tamamen bal için olduğunu düşünüyor ama bal olmadan da idare edebiliriz dedi. Tozlaşmadan geçemeyiz. Evet, devam ediyoruz. Batı Avustralya hükümeti eyaletin uzun süredir devam eden uranyum madenciliği yasağını kaldırmayı reddetti ve Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi ülkenin en büyük keşfedilmemiş uranyum yataklarına ev sahipliği yapmaktadır. Maden sektörü figürleri yasak kaldırılırsa Hindistan'a uranyum ihracatına izin veren son ticaret anlaşmasının önemli bir ekonomik fırsat olduğunu söylüyor. Evet, Tüketici Denetimi Kuruluşu yumurta üreticileri tavukların kuş gribinin yayılmasını önlemek için evlerine taşırken serbest dolaşan etiketleme kurallarını gevşetti. Çiftçi koyunlara yönelik dingo saldırıları için Victoria hükümetine 40 bin dolarlık fatura gönderdi. Skotya'da faturasının ödemeyeceğinden şüphe ediyor. Ancak eyaletin vahşi köpekler ve dingoların ölümcül kontrolünün durdurması kararını seçim öncesinde vurgulaması gerektiğini söylüyor. Evet, daha kısa dünya haberlerine geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüyüşünde hayatını kaybeden Avustralyalı maceracı ruh olarak hatırlandı. Will Standish'in ailesi ve arkadaşları 28 yaşındaki Will'in Amerika Birleşik Devletleri'nde uzak bir patika yürüyüşünde hayatını kaybetmesinin ardından cesedini eve getirmek için bir araya geldi. 1 milyon kilometre mesafeli araç piyasaya çıktı. Batı Victoria'nın bir stok acenti 2009 Toyota Land Cruiser'ını satışa çıkarıyor. Onu 1 milyon kilometreye 300 metre yaklaşmış olarak kullanmıştı. Evet, kısa kısa haberlerimiz bu kadar sevgili dinleyiciler. Şimdi
1: çok teşekkürler Sermen.
0: Evet.
1: Bu arılar hakkında söylediğin Varroa Mite dediği.
0: Onu bir açıklasan sen. Varroa.
1: Evet. Sermen. Varroa Mite'dir. Bir böcektir. Bittir daha evet. Doğrusu. Küçücük bir bittir ve arıların kanatları altına saklanır. Orada arıları taciz eder ve tabii ki kovanın içerisine girdikten sonra oraya yumurtlar ve arı lavrasının yiyeceği balı onlar tüketir ve arıların da telef olmasına neden olan bir bittir. Bu bit daha önce Amerika'dan geldi Avustralya'ya birkaç senedir, geçen sene Sydney'de 52 bin kadar kovanın yakılarak bu varroa böceğinin önüne geçirmek istendi ama tabii ki yayıldıktan sonra artık şimdi madem ki duyuyoruz ve Queensland'a da ulaştı demek ki çok hızlı yayılıyor. Arıların kanatları arasında seyrederken tabii ki bu böcek çabuk yayılıyor. Evet.
0: Çok
1: kötü bir kötü bir böcek.
0: Arılar önemli çünkü.
1: Evet, arı kovanlarında daha başka türlü şeyler, daha hastalıklar böceklerde olabilir. Mesela kelebekler olabilir. Mum kelebeği, onlar da girip kovanın içerisinde hasar yaparlar, yumurtalarını doğururlar kovanın içerisine ve yine arı lavrasının yiyeceğini onlar yer. Bir de small hive beetle dedikleri başka bir şey vardır. Kın kanatlı, böyle küçük, karıncadan büyük ama kın kanatlı. Bizim Kıbrıs'ta babaura dediğimiz şey var ya, Hemen hemen o büyüklükte simsiyah bir böcektir. Toprakta yaşar ve kovana girerek o da yumurtalarını oraya bırakır ve maalesef arıların da sonunu getirebilen hastalıklar, böceklerdir bunlar. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekir. Bunları yaparken arıcılar kovanları sık sık açıp da bakmak durumundadırlar. Saymaları gerekir. Mesela 100 tane arı içerisinde bu böceklerin sayısını tespit ederler. Onları çeşitli metotlarla, mesela benim de uyguladığım bir metot, sugar shake dedikleri bir şey vardı. Şeker, bir avuç arı, yani 100 kadar arıyı alıp bir şişenin içerisine koyarsınız. Şeker var o şişe içerisinde ve salladıktan sonra arıların üzerindeki bu bitler düşer, şekerin içerisine düşer. Ondan sonra onu bir kağıdın üzerine, beyaz bir büyük kağıt üzerine dökersiniz ve orada saymanız gerekir. Kaç tane o yüz arıdan kaç tane böcek çıktı ve o size bir ne kadar hasar verebileceklerini gösterir. Yani %10 civarında bir böcek varsa onların arılar zaten onu şey edebilirler, kontrol edebilirler. Ama böyle 40-50 tane çıkarsa demek ki arıda ciddi bir enfeksiyon bulunmaktadır. Ve o zaman o zaman tedbir alınması gerekir. Ya varroa mite dediğimizde bu böceğin yayılması durumunda kovanın tamamen tahrip edilmesi gerekir. Her şeyin dediğimiz gibi New South Wales'de geçen yıl veya evvelki yıl içerisinde 50'den fazla kovan 50 binden fazla 50 binden fazla kovan yakılmıştı. Ve maalesef evet önüne geçilmiyor. Tabii ki bu evdeki insanların kendi besledikleri arılar dışında kendi kendilerine yabani olarak yaşayan bal arıları da vardır. Onları da yakalar, onlara da gider bu böcek. Ve o zaman yayılması daha da kolay olur. Tabii ki sadece evlerde arıcıların beslediği kovanlardaki arılar değil. Bütün arılar tabiat içerisinde doğal olarak yaşamakta olan arılar da bundan etkilenir. Onun için çok dikkat edilmesi gerekir. Özellikle de mesela bu New South Wales'deki enfeksiyon durumunda arıcıların kovanlarını başka yerlere götürmeleri engellendi. Durdurulmuştu. Mesela Mildura'ya götürürler. Oralarda bademler çiçek açtığı zaman bademler çiçeklerini, bademli ağaçlarını aşılamaları için arıları götürürler. Bu yasaklanmıştı. Böyle işte durum böyle çok vahim, çok vahim bir durumdur. Bu varroa mite'e arıları tamamıyla tüketebilir. Arıların tükenmesi de
0: sebep olabilir diyor.
1: Yani arıların tükenmesi tabiatın sağlığına aykırıdır. Tabiatın arılara ihtiyacı vardır. Çünkü arılar o çiçekleri aşılarlar, tozunu alırlar, bal yaparlar ama o ağaçları da aşıladıkları için hayat devam eder. Ama arıların tükenmesiyle bu şey ortadan kalkar. Evet, durum bu.
0: Evet.
1: Teşekkürler Sermen.
0: Çok çok sağ ol açıklamaların için. Bu konuda ekspertsin anladığım kadarıyla Hasan. Açıklamaların gösteriyor ki yani bu hastalıkları hep takip ediyorsundur.
1: Öğrenmeye çalışıyoruz. Her zaman yeni bir şey çıkıyor. Onu da öğrenmek zorundayız tabii ki.
0: Evet.
1: Her şeyde olduğu gibi öğrenmek lazım. Evet. Teşekkürler Sermen. Daha sonra saat kaç gibi arayacaksın bizi? Gezi
0: herhalde
1: notları için
0: biraz sonra ararım.
1: 10.30'dan sonra.
0: Saat 10.30'dan sonra arayayım.
1: Tamam. Saat 10.30'dan tamam sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
1: Evet değerli dinleyenler, programımız da devam ediyor. Böylece saat 9.47'yi gösteriyor. Bizi Şentürk Durukan izliyor. Saadettin Yaman bizi izliyor, Ankara'dan izliyor. Günaydınlar diyoruz Saadettin Yaman kardeşime de ve sıradaki türküyü de kendilerine armağan ediyorum. Sema Saraç, Tom Padula, bir eski dostlarımdan birisi. Tom Padula da bizi izliyor. Onunla bu türküyü beğeneceğini, çünkü Türk halk müziğine karşı, daha doğrusu genel müziğe karşı bir duyarlılığı vardır. Bir ilgisi vardır Tom Padula'nın. Good morning Tom, I say, and here is a Anatolian rock music for you.

Değerli dinleyenler, Mustafa Asım da izliyor bizi Kıbrıs'tan. Acaba Kıbrıs'a gidecek mi diye merak ediyorum. Bu lise sınıf arkadaşlarımdan bir tanesi Sydney'de. Evet, ve devam ediyor programımız.

Değerli dinleyenler, şimdi de ve Facebook üzerinden bizi izleyenler tabii ki ya Şerife Yavaşoğulları'nın da izlediğini görüyorum. Esin Şener Sözer'e de merhabalar diyorum. Ve şimdi dış basında Kıbrıs konulu programımıza geçiyoruz. Gazetelerde neler yer aldı acaba? Ardından bu sabah benim sizler için hazırladığım bir yorumu dinleyeceksiniz değerli dinleyenler. Guterres'in Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyaretin en önemli çıktısı, herhangi bir anlaşmadan ziyade yeni genişletilmiş görüşmeler konusunda tarafların prensipte mutabakata varmış olmasıdır diye yazdı bir gazete. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyaret yalnızca sembolik bir ziyaret değildir diyor. Bu ziyaret uzun süredir tıkanan Kıbrıs müzakere sürecini yeniden canlandırmayı amaçlayan diplomatik bir girişimdir. Ziyaretin zamanlaması, adadaki iç siyasi gelişmeler, Doğu Akdeniz'de değişen jeopolitik dengeler, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki görece yumuşama, Ankara-Brüksel hattının beklentilerinin karşılanması ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuk rolünü yeniden görünür kılma isteğiyle birlikte değerlendirildiğinde bir anlam taşımaktadır. Dolayısıyla ziyareti yalnızca diplomatik bir nezaket girişimi olarak değerlendirmemek yerinde oluyor diyor Yeni Birlik gazetesindeki bu yazı. Ve devam ediyor. Guterres adayı ziyaret etme sebepleri nelerdir diyor. Ziyaret Kıbrıs'ta donmuş müzakerelerin yeniden başlaması, tarafların siyasi pozisyonları, Doğu Akdeniz jeopolitiği ve Birleşmiş Milletler'in kurumsal prestijini koruma amacıyla açıklanabilir. İlkin Rum tarafının uzlaşmaz tavrı yüzünden fiilen donan Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmak isteyen Guterres, liderlerle temas ederek genişletilmiş gayri resmi konferansın siyasi zeminini oluşturma amacındadır diyor. Ve bu görüşmelerden sonra Guterres'in açıklamalarında sonuç üretemeyecek yeni 5+1 toplantılarını istemediğini vurgulaması bu yaklaşımı doğrulamaktadır diyor. Birleşmiş Milletler süreç için somut hazırlıkların yapılmasını, ardından genişletilmiş gayri resmi konferansa gidilmesini ve görüşmelerin sonuç odaklı olmasını hedeflemektedir. Nitekim ziyaretin sonunda çok taraflı toplantı yapılması yönünde hazırlıklara başlanacağının açıklanması, ziyaretin temel hedefinin yeni bir müzakere sürecini başlatmak olduğunu göstermektedir, diyor gazete. Devam edelim dış basındaki bilgilere. Bakalım. Birleşmiş Milletler Kıbrıs süreci için anayasa uzmanı görevlendirdi. Kim görevlendirdi? Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hrustedlidis. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülen hazırlık süreci kapsamında akademisyen bir anayasa uzmanını görevlendirdiğini açıkladı Hrustedlidis. Kıbrıs sorununa ilişkin Birleşmiş Milletler öncülüğündeki hazırlık sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hrustedlidis, Kıbrıs sorununda başarılı bir genişletilmiş konferansın gerçekleştirilmesine zemin hazırlanması amacıyla yoğun bir ön hazırlık dönemine girildiğini belirtti. Rum lider, Birleşmiş Milletler'in hazırlık süreci kapsamında akademisyen bir anayasa uzmanını görevlendirdiğini açıkladı. Rum basınında yer alan haberlere göre teknik hazırlık çalışmalarının Birleşmiş Milletler ile işbirliği içerisinde başladığını ifade eden Hrustedlidis, söz konusu sürecin Ağustos ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Rum lider, hedeflerinin yalnızca yeni bir konferans düzenlenmesi olmadığını, kapsamlı hazırlıklar sonucunda somut bir sonuca ulaşılması ve müzakerelerin kaldığı yerden
yeniden başladığının ilan edilmesini amaçladıklarını dile getirdi. Kaldığı yerden başlatılmasını istiyor Mr. Christotoulidis. Niçin istiyor? Çünkü o kaldığı yerde masayı kendileri devirip kaçmışlardı. Çünkü o masada bir takım tavizler vardı ve oradan devam edelim diyor. Bu nasıl lahana turşusu diyelim. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in akademisyen bir anayasa uzmanını görevlendirdiğini belirten Christodoulidis, söz konusu uzmanın önceki müzakere sürecinde de görev aldığını ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçmişte sağlanan mutabakatlara yaptığı atıfların da önemli olduğunu savundu Christodoulidis. Ve yaptığı açıklamaların gerekse ikili ve genişletilmiş görüşmelerde gerçekleştirilen temasların sürecin hedefini netleştirdiğini öne sürdü. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri bu açıklamaların iki devletli çözüm senaryoları ile üzerinde uzlaşı sağlanan çerçevenin dışındaki diğer çözüm modellerine ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırdığını iddia etti. Haberde ayrıca Christodoulidis'in gerçekleştirilen temaslar, yürütülen hazırlık çalışmaları ve sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin bugün Rum Ulusal Konseyi'ni bilgilendirmesini de beklendiği belirtildi. Ve Milat gazetesinde Milliyetçi Akademisyenler Derneği'nden Türk Vatanı Kıbrıs açıklaması yapıldı. Milliyetçi Akademisyenler Derneği tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında Kıbrıs'ın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arası